0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme şehirlerin kalbiydi. Tevhidin merkeziydi. Müminlerin buluşma yeriydi. Kabe'ye dalga dalga bir akış halinde gelirlerdi müminler. O şehirlerin annesiydi. Haliyle Müslümanlar için biricik şehirdi, en kıymetli şehirdi. Mekke aynı zamanda müşrikler için de ölüm kalım boyutlarında öneme sahipti. Onların dini, iktisadi ve siyasi varlıkları Mekke kaynaklıydı. Mekke'yi kaybederlerse her şeylerini kaybetmiş olurlardı. Uzun zamandır Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında kıyasıya bir savaş vardı. Bu savaşın 13 yılı soğuk savaş olarak sürüyordu. Müminler Medine-i Münevvere'ye hicret edince sıcak savaşlar başlıyordu. Çevre kabileler bu kıyasıya mücadeleyi uzaktan yakından izliyorlardı. Tutumlarını bu mücadelenin seyrine göre belirleyeceklerdi. Görünen bir şey vardı. Genelde Müslümanlar yavaş yavaş ilerliyordu. Müslümanların sayısı daima yükseliyordu. Oysa onların mağduriyetleri çok ileri safhadaydı. Ama bütün olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar kar topu misali büyüyorlardı. Soğuk ve sıcak savaşlar onların yürüyüşünü durdurmuyordu. Şimdi Mekke-i Mükerreme asıl konumuna geliyordu. Yörüngesine oturuyordu. İnsanlığın Kâbesi insanlığa bütün yollarını açıyordu. Yıllarca bir granit kaya misali direnen, saldıran ve savaşan Kureyş dalga dalga iman iklimine koşuyor, İslam'la şerefleniyordu. Hicaz coğrafyasında Kureyş'le müminlerin savaşını seyredenler, özellikle mazlumlar, genel olarak toplumlar Müslümanlara sevgi duyuyor, onların hallerini, duruşlarını, mesajlarını daha sıcak buluyorlardı. Ama bu sevgi gönüllerdeydi. Ortaya koymaktan çekiniyorlardı. Zira ortaya çıkmak büyük tehlikeydi. Hayatı tehlikeler içeriyordu. Onun için bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorlardı. Kalplerinde olan müminlerin sonuca varmalarıydı. Hicaz coğrafyasında dalgalanan bayrağın İslam bayrağı olmasıydı. Onların izlediği politika şöyleydi: Muhammed'i Kureyş ile baş başa bırakalım. Taraf olmayalım. Eğer Muhammed galip gelirse onu tasdik eder, onun tarafında yer alırız. Yok eğer Kureyş galip gelirse durumumuzu tehlikeye atmamış oluruz. Mekke-i Mükerreme fethediliyordu. Ufuklar görünüyordu. Hicaz coğrafyasında gönderlere yükselen İslam'ın sancağıydı. Mekke-i Mükerreme ile beraber Havazin ve Sakifliler de İslam orduları karşısında tutunamıyorlardı. Artık toplumların önündeki bütün setler yıkılıyordu. İslam'ın önündeki haramilere son veriliyordu. Şimdi toplumlar özgür iradeleriyle hareket edebilecek bir zemine kavuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz Taif kuşatmasından sonra Cirane'de 12 gün kalıyordu. Burada ihrama giriyor, Mekke-i Mükerreme'de umresini yapıyordu. Mekke-i Mükerreme'ye vali olarak Hazreti Addam bin Esed'i tayin ediyor. Hazreti Muaz bin Cebel'i de İslami hükümleri öğretmesi için oraya bırakıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüyordu. Medine'den çıkışı ile dönüş arasında 2 ay 16 gün geçmiş oluyordu. Hicretin 9. yılıydı. Medine-i Münevvere'ye dalga dalga insan akıyordu. Buna
heyetler yılı deniyordu. İslam'a gelen yollardaki setler yıkılmıştı. Engeller imha edilmişti. Yollar açılmıştı. Yollar güvenliydi. Kabileler heyetler halinde geliyordu. Bir yıl içinde 60'tan fazla heyet Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Heyetler birkaç kişiden 80-100 kişiye kadar kalabalık heyetler halinde geliyorlardı. Temsilcilerini Medine'ye gönderen bu kabilelerden bazıları şunlardı: Kahtani, Salebe, Bahila, Suda, Sakif, Temim, Esed, Uzve, Beli, Behra, Kleb, Tucayb gibi büyük kabilelerdi. Heyetler farklı kaygılarla geliyorlardı. Heyetlerin kaygılarını, hedeflerini şöyle özetlemek mümkündü. Kabile ve kavimler Müslüman olduklarını bildirmek için geldiler. İslam'ı öğrenmek, kabilelerine dönüp İslam'ı öğretmek için. İslam'ı öğretecek bilginler istemek için. Bazı şartlar ileri sürerek İslam'ı kabul etmek için. Bir takım menfaatler sağlamak için. Tarafsızlık anlaşması yapmak için. İslam dinini kabul etmemekle beraber cizye vererek İslam devletinin idaresini kabul etmek için. Peygamber Efendimizle ilmi tartışmalarda bulunmak için. Düşmanca niyetlerle gelmek ve Müslümanların gücünü, potansiyelini öğrenmeye çalışmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için sinsice gelip bir yolunu bularak, hançerleyerek öldürmek. Peygamber Efendimiz heyetleri Mescid-i Nebevi'de heyetler sütunu adı verilen bir sütunun önünde kabul ediyordu. Heyetlerin gelişini işaretleyen sure-i celile ise Nasır suresiydi. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir buyuruluyor. Medine'ye gelen heyetler İslam'ı yeni yeni öğrenme konumundaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen heyetlerin belli bir süre Medine'de kalmalarını istiyordu. Öncelikle alemlere rahmet olanı yakinen tanımaları, onun yüksek ahlakını gözlemlemeleri gerçeği vardı. Onun şerefli arkadaşlarıyla iç içe olmaları, onların hallerine tanık olmaları, onların İslam'ı temsil eden hayatlarını görmeleri gerekiyordu. Sahabe-i kiramın hayatında canlı bir şekilde İslam vardı. Mümince bir duyarlılık, mümince bir hayat ancak canlı hayatlardan daha net ve daha kısa zamanda alınırdı. Gelen heyetlerin böyle bir imkanı vardı, böylesi büyük bir nimet vardı. Efendimizin ve sahabe-i kiramın namaz kılışlarına tanık olacaklardı. Namaza ilişkin canlı bir hayatı gözlemleyeceklerdi. İnsani ilişkilerini, ticari ilişkilerini temaşa edeceklerdi. Bir İslam toplumunu, hem de model bir İslam toplumunu gözlemliyorlardı. Heyetler Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor, zihinlerinde olan soruları soruyor ve böylece bilgilenmeyi gerçekleştiriyorlardı. Özellikle Peygamber Efendimizin peygamber iklimi sohbetlerine katılıyor, onun doyumsuz sohbetlerinden ruhlarını doyuruyorlardı. Böylece kalplerde İslam'a ilişkin bir derinlik oluşuyor, Peygamber Efendimiz'e dair büyük bir muhabbet teşekkül ediyor ve İslam kardeşliğini terennüm ediyorlardı. Ayrıca beldelerine, kabilelerine dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir İslam bilgesini onlarla gönderiyordu. Böylece kabilelerin, toplumların İslam'ı öğrenme süreci süratli bir şekilde gerçekleşiyordu. Duyarlı müminler İslam'ın derinliğini kısa zamanda kavruyorlardı. İslam insanın hassasiyetlerini yükseltiyordu. Söz, davranış ve hareketlerinde yumuşak, sakin ve alçak gönüllü bir potre oluşturuyordu. Gelen heyetler o coğrafyanın çetinliği içinde haliyle kabalıkları, sertlikleri
ön planda olan insanlardı. Bu heyetlerden biri Temim kabilesinin heyetiydi. 90-100 kişiye yakın bir heyetti. Başkanları Utarib bin Hacip'ti. Medine'ye geldiklerinde Mescid-i Nebevi'nin çevresinde konakladılar. Başkanlarının kaba, sert bir insan olduğu halinden belliydi. Peygamber Efendimiz'i soruyor, sahabe-i kiram namaz vaktine az kaldığını, biraz sonra mescide geleceğini söylüyordu. Ama Temim heyetinin başkanı başkanlık gururuyla bekletilmeyi kabul etmiyordu. Peygamber Efendimizin hane-i saadetine bağırıyordu. Muhammed, dışarıya çık, haydi gel, seninle görüşüp konuşmaya geldim diyordu. Adam son derece kabalık sergiliyor ama misafir olduğu için sahabe-i kiram sükutu tercih ediyordu. Ama Hazreti Bilal Efendimiz müdahale etmek istiyor, adamsa siyahi bir insanın müdahalesine daha bir öfkeleniyor ve kabalaşıyordu. Az sonra namaz vakti giriyor. Peygamber Efendimiz teşrif ediyorlar. Onları tatlı bir halle, güler yüzle karşılıyor, onlarla konuşuyor, onları dinliyordu. Bu vesileyle Hucurat suresinin 4. ve 5. ayetleri nazil oluyordu. Resulüm, sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruluyor. Temim heyeti Medine'ye gelirken şairlerini ve hatiplerini getirmişlerdi. Onlar Peygamber Efendimiz'den hitabet ve şiirde daha üstün olduklarını ortaya koymak istiyorlardı. Zira onlar Allah'ın Resulünü bir peygamberden ziyade kendi kendine bir fikir ortaya koymuş bir insan olarak algılıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların isteğini de gerçekleştiriyor ve İslam şairi Hazreti Hassan bin Sabit'in bir şiir dile getirmesini istiyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, İslam'ın derinliğini, yüceliğini anlatan bir şiir söylüyordu. Temimli şairleri hayretlere düşürüyor ve İslam'a yöneltiyordu. İman iklimine koşuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi Hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen. Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına, varam Allah deyu.

Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: ya Cail.
1: Gönlümüzden
2: sen
1: gönlümüze
2: her işi güzelce davet edersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya Dâir.
2: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
0: Ya daim.
2: Sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana.
3: 91.0

Yahu neredesin? Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyim bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakar. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yar. Ellerin abı hayat, gülüşün yar, sesin yar. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yağır. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yağır? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerin. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor. Bilesin yağır. Zarif bir düğüm gibi duruşun yağır. Sesin yağır. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım. Beyaz bir lalesin yağır. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp

Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhum endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yar. Neden resimler gibi her caidir sesin yar. Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yar. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yar? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin yar. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin yar. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin yar. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında.

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın, safsın,

Yasaklara nigehban olma ey mahı zemin. Orkideler seninle büyüsün bahçemizde. Rahmeti özümleyen bir bende-i numune olalım yeryüzünde. Ey can, hep tazesin yar. Gurbetin lisanıdır gülüşün yar, sesin yar. Üflerken erdemini maveradan hicabın, zümrüdü anka neden alev alev yanıyor? Ey enisi mücella, sen ki yelpazesin yar. Limanısın ruşenin bela okyanusunun, semadan damla damla inen firuzesin yar.

Esirinim ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 5. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

0: gitmiş. Hay hay halktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhanemiş.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad. Gönlüm seni kutsi heyecanlarla eder yad. İlhamıma can geldi beraet haberinle. Müminleri şad eyleyen ulvi zaferinle. Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar. Göklerde melekler bu büyük bayramı kutlar. Milyonların imanını kurtardı cihadın. Par par yanar imanlı gönüllerdeki yadın. Coşturmada imanları binlerle vecizen. Tarihini kutsi heyecanlarla süzerken. İlhamımı mest etti tecellâ-i cemalin. Fatih gibi rehberleri andırmada halin. Dağlar gibi sarsılmadın en korkulu günlerde. Her anı ölümler dolu tazyikin önünde. Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman. Sarsılmayan imanına düşman bile hayran. Rehber sana zira yüce peygamberimizdir. Ölmez eserin gençliğe gösterdiğin izdir. Kur'an-ı Kerim'in ezeli feyzine erdin. İnsanlığa iman ve kemal dersini verdin. Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tac. Alem senin irfanına, irşadına muhtaç. Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden. Allah'a giden nurcuların rehberisin sen. Milyonları derya gibi coşturmada sözler. Cennetteki alemleri seyretmede gözler. Hikmet dolu her cümlede Kur'an'daki nur var. Her lemada bin bir güneşin huzmesi çağlar. Nur yolcusu insanlığa örnek olacaktır. Kutsi heyecanlarla gönüller dolacaktır. Mefkûresi günden güne erdikçe kemale. Gark olmada iç alemi en tatlı visale. Coştukça denizler gibi kalbindeki iman. Bin dersi hakikat veriyor ruhuna Kur'an. Azadedir İslam'ı saran tehlikelerden. Davası temiz çünkü siyasi lekelerden. Her hamlesinin kuvve-i kutsiyesi vardır. Vicdanları mesteyleyen ulvi sesi vardır. Aşkın ezeli sırrına erdikçe gönüller, yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler. Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey nur. Nurun olacaktır bütün insanlığa düstur. Kur'an seni teyit ediyor mucizelerle. Ey şanlı gönül fatihi, hiç durmadan ilerle. Tarihi hayatın doludur harikalarla. Hiç sönmeden alemde güneşler gibi parla. Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun. Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir. Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla, milyonları aşmış bütün evlatlarınızla, birden açılır ruhuma esrarlı bir alem. Vasfeyleyemez aşkımı şiirimdeki nalem.

0: gözden gönlünüze.
1: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim minlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

0: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab. Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen magribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
1: ...91.0... Davet Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Aklıma yine
0: Davet Radyo.
1: Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım. Uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde eskiden benim eşimi sanardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin önümde şimdi bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne. Ağlama. Gündür bu nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayizeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım. Mektubunu biliyorsun ki. Bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımda geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum hani. Biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Ley ley. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi da, karayazılı memleketimi de. Hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de Selah şimdi sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun geceden. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur. Babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü gene? Ah anne ya. Unuttum yine evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yatılarını. Yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan serini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne. Okuyacağım. Göreceksin bak. Mühendis olacağım. Bizim orada ezogelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Lorke, delil oynanır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi hey? Hani yaz geldi mi? Evimizin o küçük penceresine bir çift kusur tutan kuşu konar. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde stıl suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani ya. Daha neler var neler sana yazamadım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım hani. Urban hani.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, sizlerle yine bir programda beraber olmak büyük bir şeref. Rabbim bu hakikatleri tahkiki manada anlamak, amel etmek hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu haftaki konumuz Hastalar Risalesi'nden 25. Lema, 17. Devadan onu devam eden birkaç devayla okuyup dersimize hatime vereceğiz. 17. deva: Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Şikayet ediyor hayır yapamadığım için. Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Bakın, insana şükür vasıtasıyla o hastalık hayır kapısını açan en halis kapı. Hastalık mütemadiyen, sürekli hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Yani hasta yanımızda bakmakla yükümlü olduğumuz, başta annemiz, babamız veya eşimiz, dostumuz kişilere, bu duanın makbuliyetine bir vesile oluyor. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. İnanan bir toplumuz, Müslümanız elhamdülillah. Yani anneye, babaya, efendim ataya ne vardır? Hürmet vardır, sevgi, saygı vardır. Bunlara da bakmakla mükellefiz. Ha, zararlı durumlar olur, o müstesna, ama onun dışında onlar bizi nasıl bu yaşımıza kadar bakmışlarsa, büyütmüşlerse, efendim bütün ihtiyaçlarımızı gidermişlerse, bizim de asli vazifemiz onların rızasını almak. Onlara en muhtaç oldukları vakit yanlarında olmak. Yani iman ehli için mühim bir sevabı bir vesile. Yani bana yük oluyor, benim işte geçimim şöyle böyle, hayır öyle değil. Yani hadis-i şerifte de hatırlarsanız, sizin beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, değil mi? Otlayan hayvanlarınız olmasaydı, süt emmeye muhtaç olan insanlar, çocuklarınız olmasaydı, başınıza belalar sel gibi gelirdi. Yani bunlar bir dua vesilesi. Başımıza gelecek musibetlere bir set. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir, kefaret-i zünub olur. Yani günahlarımıza kefaret oluyor. Yani bir hastayı ziyaret etmek veya çok böyle fazla efendim hastanın yanında durmak değil de lüzumlu derecesinde durmak sünnet-i seniye. Peygamberimizin hayatında bu hadiseler çok teferruatla anlatılır hadis-i şeriflerde. Kefaret-i zünub, bizim günahlarımıza kefaret. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldur. Demek ki hasta bir kişinin de duasını almak hakikaten makbul. Onların duasına müracaat etmek. Çünkü bizim kainatta en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi ihtiyaç nedir? Duadır. Bahusus hasta özellikle akrabadan olsa, akrabamız, hususan peder ve valide, anne ve baba olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Yani onlara hizmet etmek bir ibadet noktasında en önemli nokta. Mühim bir sevaptır. Sevabı da çok. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Al sana sadaka. Yani hastanın kalbini hoşnut etmek, ona teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Bahtiyardır o evlat ki, hayırlı bir evlat ki, peder ve validesinin, anne ve babasının hastalık zamanında onların seri-ü teessür olan, teselliye muhtaç olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Yani en zor, hayatta en zor yapacağımız değil de en kolay yapacağımız mesele olması lazım. Bazen nefis ve şeytan insanı ne yapıyor? Bu manalardan uzaklaştırıyor. Halbuki işin mahiyetini bilsek, ibadet cihetini bilsek, sevap cihetini bilsek, onların hayır dualarını alsak, önümüzde belki birçok müşkülat hallolacak. Ama işin mahiyetini bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Bir sefer işe ehemmiyet vermiyoruz. Evet, hayat-ı içtimaiyede, toplum noktasında en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında annemiz babamız hastalanıyor. Yani ömrümüz ebedi değil ki, dünyada muhakkak hastalanacağız. Kemal-i hürmet ve şefkat ferzandane ile mukabil eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah berekallah deyip alkışlıyorlar. Yani bizim o onlara davranışımız, onlara hürmet etmemiz, onların şefkati ferzandane ile mukabil etmemiz, iyi evladın vaziyetini, insaniyetin ulviyetini gösteren bu davranışlarımız, hal ve durumlarımız, o vefadar levhaya karşı ne yapıyor? Melaikeler dahi dua ediyor. Maşallah, berekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Hastanın duasının makbuliyeti, kabul olması ehemmiyetli bir mesele. Ben 30-40 seneden beri bendeki kuluç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Yani Bezzaman Hazretleri'nde böyle bir hastalığın olduğunu kendisi burada ifade ediyor. Bu hastalık içinde Cenab-ı Hakk'ın Allah'tan şifa talep ediyor. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Yani o hastalıktan çıkaracağımız hadiseyi bize bu şekilde kendi aleminde yaşayarak vaka metoduyla bize anlatıyor. O hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani ahirete yönelik dualarımız. Burada kısa bir açıklama var, haşiye. Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken, dua hastalığın ademine sebep olsa, duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Yani biz Cenab-ı Hakk'a iltica ederiz, doktora gideriz, efendim gerekli tedavi yollarını ararız. Ama Şafi isminin tecellisi kimde? Cenab-ı Hak'ta. Bunu unutmamak gerekiyor. Doktor da bir vesile, ilaç da bir vesile. Kullandığımız o bütün efendim şifaya vesile olan araç gereçler de hepsi bir vesile. Ama esas şifa kimde? Cenab-ı Hak'ta. Kendisi de bir nevi ibadettir. Duanın neticesi uhrevi olduğu gibi kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahi iltica eder. İnsan hastalık zamanında acizliğini daha çok anlıyor. Çünkü niye? Sıhhat olmadığı zaman insan hiçbir şeyi ne yapamıyor? Yapamıyor, yerine getiremiyor. Asli ihtiyaçlarını bile getiremiyor yani. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde, bakın bir kuluç hastalığı için 30 sene, yani 40 seneden beri diyor, o duayı, şifasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Al sana duamıza kabul olacak bir vesile. Hastalandık. Cenab-ı Hakk'a en yakın zamanımız. Cenab-ı Hak bizi en güzel şekilde efendim bildiği için bir şeyi vesile edecek ve kendisine yaklaştıracak. Bazen bu hastalık olur, bazen musibet olur, bazen sıkıntı olur, bazen ölüm olur, bazen efendim birçok hadiseler karşımıza çıkar, cereyan eder. İşte burada Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? Kendisine yaklaştırmak için. Ha, şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak'tan musibet, hastalık, efendim sıkıntı, dert, keda istenilmez. Ama Cenab-ı Hak hayrı da yaratmış, şerri de yaratmış. Yani hayır cihetini biz esas alırsak, şer ciheti bizden bertaraf olur. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olur.

hayırlı değildir. Ahirette daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak ona çeviriyor yani. Yani iki tarafta da kazanç var. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, safilik kazanan, hususan zaaf ve acizden, zayıflıktan ve acizlikten ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır, sebebi. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Yani bazen baktığımız kişiler hoşumuza gitmeyebilir. Onların halleri, durumları, ama biz rıza-i ilahi esas maksat yapmamız gerekiyor. Yani çünkü biz ehli iman olarak sadece anne babamız değil, ehli iman din kardeşlerimizin de ihtiyacını, hasta olduğu zaman hastalığında onun yanında olmamızı, ona yardımcı olmamızı dinimiz emretmiş. 18. deva. Ey şükrü bırakıp, şükretmeyi bırakıp şekvaya giren hasta, şikayet ediyor bir sefer. Şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Yani insan bazen öyle Cenab-ı Hak ikramlar vermiş, ihsanlar vermiş, belki şükretmemiş. Sonra Cenab-ı Hak bir musibet veriyor. Orada hemen şikayete giriyor. Ne oldu? Yani Cenab-ı Hak sana bir musibet vermesi mi gerekiyor yani şükretmen için? Hayır. Sağlığında da şükredeceksin. Değil mi? Hastalandığında da şükredeceksin. Niye? Çünkü diyor, siz şükrederseniz nimetimi arttırırım. La zidennekum la şekertum belillahi fa'bud. Yani siz şükredin ki nimetimi ziyadeleştireyim. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Yani birikmiş şükürler var ki yapmamışız. Tembellik gösteriyoruz bazen. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Yani kendinden yukarıda o mertebelerde olan sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan biçare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Yani elin kırılmış, tedavi olma durumu var. Ama kesilmiş elin tedavi olma durumu var mı? Yok. Böyle bakış açımız. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak, Allah'a şükret. Yani bazen gözü görmüyor yani. Ha, bir gözümüz gitmiş ama bir gözümüz var. Değil mi? Cenab-ı Hak bu noktada bizi şükretmeyi nasip etsin. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Yani Cenab-ı Hak böyle bir ölçü koymuş ki nimet noktasında kendimizden yukarı bakıp insanlara şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak malı istediğime diyor, ilmi de isteyene veririm diyor. Yani çünkü biz, Cenab-ı Hak bir şey veriyorsa muhakkak bir imtihan için verir. Vermiyorsa yine bir hikmeti vardır. Böyle bakmamız lazım. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Yani bazen musibette de insan kendinden daha yukarıda olanlara bakmak lazım. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş. İcmali şudur ki bir zat bir biçareyi, zatın biri çare arayan bir kişiyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Yani her basamakta çare arayan kişiye ne yapıyor? Birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sahip şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Bak, yani teşekkürü edeceği yerde söylediği şeye bak, hırçınlığına bak. Büyük basamaklarda gördüğü o hediyeleri unutuyor, hiçe sayıyor, şükretmiyor, yukarıya daha çok. Keşke diyor, bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım.
Niçin o dağ

0: gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa ne kadar bir küfran nimettir, bir haksızlıktır. Yani insan hakikaten gözü doymuyor yani. Yani göz aç gözlülük diyoruz ya. Onda var, bende niye yok? Ya onda şey olsun, bende niye olmasın? Göreneklik, tiryakilik, adet belası, ihtiyaç 1, 2, 3 derken şimdi 200, 300, 400, 500'e çıkmış yani. Ya niye şükretmiyorsun? Niye şikayet ediyorsun halinden? Tabiri caizse burnundan kıl kaldırmıyor. Her şeyde şikayet. Ya bir şükret ya, bir teşekkür et arkadaşım ya. Ya bir teşekkür etmek çok zor mu ya? Sana insan bir bardak su verdi. Teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun. Bir müşkülatını giderdi. Allah senden razı olsun binlerce kere. Demek çok mu zor yani? Ama ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip, yani bir kan pıhtısından, bir bulanık sudan, bir hücreden vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, bak yani teşekkür edeceğimiz çok noktalar var. Bak Cenab-ı Hak hiçlikten, milyonda bir anne rahminde o hücrenin insan olması, milyonda bir. Ve Cenab-ı Hak bize nasip etmiş, elhamdülillah, ağaç olmayıp, ağaç da olabilirdik. Hayvan kalmayarak, hayvan da olabilirdik. İnsan olup, bak en güzel şey, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp, yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde, bazı arızalarla, sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadı veya su ihtiyarıyla, yani o vücudu sen Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda kullanırsan o vücut ne olur? Sıhhatine kavuşur ama sen o su ihtiyarınla veya su istimaliyle elinden kaçırdığı istimal ediyorsun. Yani sağlıklı beslenmiyorsun. Bir zararlı olan şeyden kaçınmıyorsun. Elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek ama ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyi tenkit etmek. Cenab-ı Hak yani öyle bir şey bize nasip etmesin ama ne yaptım böyle başıma geldi. Ya ne geldi ki başına? Ne derdin var yani? Gazze'deki, Filistin'deki, efendim emsali olan, Myanmar'daki olan kardeşlerimize bir bakalım, bir de kendimize bakalım. Yani değil mi? Öyle bir teslimiyet, öyle bir Cenab-ı Hakk'a iman var ki yani biz şaşıp kalıyoruz. Koca dünyayı dize getirmişler yani elhamdülillah. Ama biz daha yediğimiz yemediğimiz yanında bırak bir sürü imkanlar var. Bir sürü zenginlik var maddi manevi ama ne diyoruz? Aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Yani maddi hastalığın tedavisi var ama manevi hastalık ne yapar insanı? Bitirir. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Ha, elin kırılmış, bunun tedavi yolunu ara. Nefsinin eksik ve kusurlarını gör. Hatalarını bak. Onları terbiye etmeye çalış. Eksiklerini, kusurlarını tedaviye çalış. Ama daha sen tutuyorsun nefsine daha çok mehal veriyorsun. Daha çok efendim işte acizliğini bu tarafa bırakıp ben insanım istediğim gibi yaparım. Yapamazsın kardeşim. Kırılmış el ile dövüşmek nasıl olur yani? Bu eli daha çok berbat edersin. İşte hastalık da böyle yani. Akıl odur ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sırrıyla teslim olup sabretsin. Yani Cenab-ı Hak o iman edenlere de ki diyor, onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne diyecek? قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ya Rabbi senden geldi, sana razıyız, sana döneceğiz. Yani bu teslimiyettir yani ya. O hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Yani sabretmek o hastalığa değil mi? En büyük vazifemiz. Şükretmek, şikayet etmemek. Efendim değil mi? Biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Ya benim ayaklarım niye kırıldı? Bununki niye kırılmıyor? Ya kırılmış ki Allah'tan yani daha çok günah işlemiyorsun. Öbürünki de kırılmamış ama o da diken altında adam. Yani düşün yani ya. Bir empati yap yani. 19. deva, Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna tabiri samedaniyesiyle gösteriyor ki güzeldirler. Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri. Mevcudat içinde mevcut olan her şeyde en latif, en güzel, en cami ayne-i samediyette hayattır. İnsana en güzel verilen nimetlerden biri hayattır. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. Yani güzellik ne yapar? Paylaştıkça güzelleşir. Ayna misali. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Yani insan sürekli sıhhatlı, efendim sağlığı, her şey yerinde olsa nakıs olacak yani. Niye? Çünkü bir şeyi anlamayacak. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymetli ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Yani insan o ömrü Cenab-ı Hak sana bunun için vermiş. Hayır, o ömrü sana hayırlı işlerde, faydalı şeylerde, insanlara değil mi? Efendim kendimize, zamanımızı değil mi? Bütün her şey eşimize, dostumuza, o ömrü o şekilde kullanmamız lazım. Ama ben tutuyorum bu ömrü tam tersine, sefahatte, eğlenceye, sıkıntıya, böyle bu şekilde kullandığım zaman ne olur? Mesela o ömür benden ahirette davacı olacak yani. Fakat tahavvülde ve harekette, tahavvülde, o hallerde, harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Yani çocukken çocukluk güzel, gençken gençlik güzel, yaşlanınca yaşlılık güzel, ihtiyarlanınca ihtiyarlık daha güzel, anne baba olunca anne babalık daha güzel, değil mi? Bunlar hepsi bir şeye bakıyor yani, bir meşakkate bakıyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Niye? Çünkü sürekli o hayatın ehemmiyetini, dünyaya niçin geldiğini ve nereden geldiğini, nereye gideceğini insan bunları tahkiki manada ne yapması lazım? İdrak etmesi gerekiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde, gayet zengin, işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor, ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor, gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sürekli sözlere ondan işleyeceksin. Ya tecrübelerle sabit. İnsan sıkıntıya maruz olduğu zaman ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ama sıkıntıya maruz olmadığı zaman, her şey güllük gülistanlık olduğu zaman ne yapıyor? Hemen kendine bir eğlence, efendim değil mi, bir vakit geçmiyor, hemen şikayet veyahut tuğli emelden gelen, dünyada kalacak gibi o emelden gelen, bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işleyeceksin, şikayet. Sen bir musibetzede veya işçi veya meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime, İyiyim, çalışıyorum. Bak, akıl en büyük nimet. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi bütün canlılardan, bütün yarattığı mahlukattan ayırdığı en güzel nokta nedir? Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu, insanoğluna vermiş olduğu akıl nimeti. Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum, fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Bak, görüyor musun? Yani bir musibetse de bir işçi, meşakkatli bir halde olan bir fakir eğer aklı başındaysa Cenab-ı Hakk'a şükürle, değil mi efendim, bulunduğu noktayla ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arz ediyor. Ey hasta kardeş, ey hasta kardeş, biz sadece maddi hastalık olarak anlamayalım. Manevi içimizde bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü hastalıklar var. Kıskançlık, haset, efendim kibir, gurur, enaniyet, bunlar mesela, kendini bilmemek, değil mi? Bunlar hepsi manevi cihette vesvese, bunlar hepsi bir hastalık yani. Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi, musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mahiyeti Adem'dir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Bakın, musibette, şerde, günahlarda hepsi karanlık cihetiyle. Yeknesak istirhat, sukut sukunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e hiçte yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Yani demek ki bir insanda eğer bir musibet, bir sıkıntı, her şey dört dörtlükse o hayatında demek ki bir şey var, bir sıkıntı var. Ama sıkıntı varsa, musibet varsa demek ki bir şeylerde eksiğimiz var, kusurumuz, ama Cenab-ı Hak bizi o şeyle tamamlamak istiyor. Bizi o imtihandan daha suretli bir şekilde kurtarmak istiyor. Harekat ve tahavül ise vücuttur. Vücudu ihsas eder, vücut ise halis, hayırdır, nurdur. Yani insan çalışırsa kendini ifade eder. Ama çalışmazsa, tembellik gösterirse ne yapar? Şikayete başlar. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetli hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazatı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarana müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak göndermiştir. Yani Cenab-ı Hak o hastalığı vücudumuza misafir olarak gönderiyor. Yani bu sendeki hastalık kıymetli hayatı safileştirmek, safi bir özümüze dönmek için, terakki ettirmek, bizi mertebemizi, derecelerimizi yükseltmek için, vücudumdaki sahih cihazat insaniyeyi o hastalıklı uzun etrafında muavenetlerine müteveccih etmek ve sani hakimin, Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak göndermiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör, bu hane senindir, afiyette kal. Yani insan Cenab-ı Hakk'a o kadar iltica edecek ki, o kadar yaklaşacak ki, yaklaştığı zaman Cenab-ı Hak'tan bütün her şeyle ne yapacak? Razısını, rızasını elde etmenin yollarını anlayacak. Evet, şurada son olarak Peygamberimizin bir duası var. O duayla bitireyim. Değerli kardeşlerim, vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hepimize, cümlemize şifa versin, bütün hastalıklarımıza, maddi manevi bütün dertlerimize şifa versin. Hastalıklarınızı kefaret-i zünub yapsın. Günahlarımıza kefaret yapsın. Amin. Amin. Ve kâlul hamdu lillâhillezî hedâne li hâze وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ ve sahbihi ve sellim. Amin. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine bir Nur İklim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka programlarda sizlerle buluşmak ümidiyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es'el

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: makam.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeyi etleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan,

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

ذكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya muna'im, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey. يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani fema fevkahuma cemaatun. İki kişi ve onun üzeri cemaattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Gerek namaz kılarken, gerek toplum hayatı içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaatle birlikte olmayı emrediyor. Demek ki bir yerdeyiz, iki kişiyiz. Ne yapacağız? Hemen namaz vakti olmuşsa namazımızı cemaatle kılacağız. Birimiz imam olacak, diğeri de ona cemaat olacak, bu şekilde namaz kılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide giriyor. Mescitte bir adam böyle namazda duracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bunun yanında namaz kılmak ister? Kim onunla beraber namaz kılmak ister diye böyle bir çağrıda bulunuyor. Kimse var mı bununla birlikte namaz kılacak kimse diye buyurunca oradan adam biri kalkıyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben diyor onunla namaz kılabilirim. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu ikisi cemaattir. Çünkü biliyorsunuz hani Arapçada bir kural vardır. Hani iki kişi üç kişi olmadığı için çoğul kabul edilmiyor. Hani bir iki. Ama ne oluyor? İkiden fazla olursa çok oluyor ve cemaat kabul ediliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada ne buyuruyor? Diyor demek ki iki kişi de cemaat olur. Böyle bir tavsiyede bulunuyor ki İslam öyle getirmiş ki iki kişi dahi olsa cemaatle namaz kılsın. Birlikte kılsın. Ayrı olmasın. Çünkü orada o kılsın, orada bu kılsın, böyle olmaz. Çünkü Peygamberimiz devamlı diyor ki cemaat halinde namaz kılın. Ve hatta bir hadis-i şeriflerde böyle bir insan diyor bir köyde, bir vadide işte ayrı ayrı namaz kılsalar onlar namaz kılmamış gibi olur. Yani namazda cemaat olmamış olurlar. Gereken sevabı almamış olurlar. Namaza gereken önemi, ihtimamı göstermemiş olurlar diye buyuruyor. Ve devamlı şekilde namaz kılmayı emrediyor. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelip sual soran insanlara. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, biz yolculuğa gidiyoruz, sefere gidiyoruz. Bu sefer konusunda, noktasında işte ne tavsiyelerin var? Bize ne buyurursun? Ne yapmamızı istersin? Peygamberimiz diyor ki yolculuk esnasında namaz kılın. Cemaatle namaz kılın. Tabii onlar hani az önce de kısaca değinmeye çalıştık. Cemaat olmak için yani 3 kişiden fazla olmak lazım. Yani 3 kişi olmak lazım çoğul olabilmemiz için, değil mi? Çok kalabalık olmamız için. İşte Peygamberimiz diyor ki iki kişinin namazı da cemaattir. Demek iki kişi de olsanız cemaatle namaz kılın. Bu sizi cemaat sevabını almaya sevk eder ve bu şekilde de birlik olmuş olursunuz. Değerli kardeşlerim, burada güzel bir ders çıkarmamız lazım. Olabilir. İşte camiye gidemeyebiliriz. Çeşitli sebepler olabilir. Zaruretler olabilir. Bu nedenle gidilmediği zaman kişi ne yapacak? Evdeyse hemen eşiyle birlikte namaz kılacak. Bu da bir cemaattir. Burada da sevap alır. Çünkü diyor ya Peygamberimiz, iki kişi de cemaattir. İki kişi de bu sevabı alır. Olmadı, çocuğunuzu alırsınız. Onunla birlikte namaz kılarsınız. Ailenizle, çocuklarınızla birlikte namaz kılarsınız. Bunlar hepsi nedir? Cemaat olmadır. Cemaat olmanın sevabını almanıza vesiledir. Ve birlikte namaz kılmanın ruhu gelişir. Cemaat olmanın ruhu gelişir, o sevgi gelişir. İşte bu nedenle devamlı şekilde cemaatle namaz kılmaya önem verelim. Ve camiye gitmediğimiz zaman, gidemediğimiz zaman özür olur, zaruret olur, farklı şeyler olabilir. Gidilmediği zaman da evde çocuğunuzla, hanımınızla, eşinizle namaz kılmaya gayret gösterin ve birbirinizi de buna teşvik edin. Mesela nedir? Gelmiş erkek namaz kılacak. Ha ne diyecek hanımına? Hanım abdest al da namazı beraber kılalım. Olabilir, hanım der ki şu anda işim var biraz bekle. Tamam, beklersiniz.
vakit geçmeyecekse tabii, ne yaparsınız? Beraber namazınızı kılarsınız. Veya hanımı, efendi, bey, işte falan, bekle, ben de abdestimi alayım, şu işim var, şunu bitireyim, geleyim, beraber namaz kılalım. Bunu ne yapalım? Birbirimize teşvik edelim. Aile bunları teşvik etsin. Ha, çocuğunuza, işte oğlum, kızım, hadi abdestini al. Veya abdestin varsa, işte vakit girdi, beraber kılalım. Müsaitlerse ne yaparlar? Gelirler, onlar da saf olur, namaz kılarlar. Bu şekilde de cemaat olmuş olur ve cemaat sevabına da erişilmiş olur. Ve o rahmet eve iner, melekler iner, hoş bir ortam oluşur. Yani camiye gitmemiş olsa bile, gidememiş olsa bile, cemaati kaçırmış olsa bile, bu şekilde evde namazı kılmak suretiyle de cemaat sevabına ulaşır. İşte Peygamberimiz ne diyor? İki kişi ve onun üzeri de cemaattır. Şu iki kişinin namazı da cemaat namazıdır diye buyurmak suretiyle bize büyük bir ders veriyor, bize bir yol gösteriyor. Bu tavsiyeyi yerine getirelim ve onun manevi hazzını, o bereketi bir tadalım. Tattığınız zaman zaten güzel şeyler kalbe hoşluk verir, kalp zevk alır. Zevk aldığı zaman da bunu devamlı yapmak istersiniz ve onun güzelliğini, rahmetini, bereketini evinizin içerisinde görürsünüz, çocuklarınız içerisinde görürsünüz ve zamanla hepiniz birbirinize tavsiye etme yoluna gidersiniz inşallah. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani la tucavizu salatuhuma. İki insan, iki grup var ki onların namazları geçmez. Nereye geçmez? Ru'usehuma. Başlarının üzerine geçmez. Şimdi biliyorsunuz ameller Allah-u Teala'ya arz edilir, yükseltilir. Güzel olan ameller, iyi olan ameller, hoş olan ameller Allah-u Teala'ya yükselir ki biliyorsunuz Fatır suresinde Allah-u Teala ne diyor? Güzel kelimeler ona doğru yükselir ama neyle? Salih amel de o güzel kelimeleri Allah'a yükseltir. Yani söz var, sözle birlikte salih amel olacak ki o kelimeler, o işler, salih amel Allah-u Teala'ya yükselsin. İşte iyi olan, güzel olan şeyler Allah-u Teala'ya yükselir. Kötü olan, çirkin olan işler Allah-u Teala'ya yükseltilmez ve bununla birlikte de Allah korusun Allah-u Teala'nın öfkesini celbeder. Peki bunlar kimmiş? Abdun abigun. Efendisinden kaçan köle. Abik kaçmış. Efendisinden kaçmış köle. Çünkü niye? Ona hizmet etmekle sorumlu. Hizmet etmesi gerekirken ondan kaçıyor. Hatta yerci'a. Hatta ki dönünceye kadar. Kaçmış. Dönünceye kadar onun namazı ne olmaz? Allah-u Teala'ya ulaşmaz. Ve ikincisi kimdir? Ve mra'atun, bir kadın ki aset zevcehe, kocasına isyan etmiş. Kocasına karşı isyankar. Hatta terci'a, ta ki o isyanından dönünceye kadar, işte efendisinden kaçan köle ve beyine karşı, kocasına karşı isyankar tavırlar içerisine girmiş kadının namazı nedir? Böyle Allah'a doğru yükselmez. Başlarının ucundan geçmez. Bu ne demek? Yani sevabı olmaz. Sevabı mükemmel olmaz. Çünkü neticede bir ibadeti yapmıştır. O ibadet üzerinden sakıt olur, düşer. Fakat bundan bir sevap hasıl olmaz. Mükemmel olmaz. Veya sevabı çok az olur. İşte bunu belirtmek için Peygamberimiz bu durumu bildiriyor. Burada ne var? Kul hakkı var. Kul hakkı önemli bir hak. Nedir? Hizmet etmekle sorumlu köle, efendisine hizmet etmiyor. Ama meşru, şer'i bir dayanağı var. Adam kendisini öldürüyor, öldürecek, dövüyor, hakaret ediyor, zulüm yapıyor, kötü işlerde çalıştırıyor. O zaman nedir? Burada bir meşru hak vardır, onu kullanır. Burada o sınıfa girmez. Ama bunun dışında hizmet etmekle sorumlu olduğu için ne yapıyor? Hizmet etmesi gerekene hizmet etmediği için onun hakkına girmiş oluyor. Kul hakkına girmiş oluyor. O da kul hakkını ödemesi gerekiyor. Yine evlilikte eşlerin birbirine karşı görevleri ve vazifeleri vardır. Koca da eşine karşı sorumludur.
Hanım da kocasına karşı sorumludur. Bunlar nedir? Birbirlerine karşı vazifeleri vardır, sorumlulukları vardır. Bu vazifeleri ve bu sorumlulukları mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor. Getirmediği zaman kul hakkına girmiş oluyor. Kadın kocasından zulüm görüyorsa, kocası kadından gayri ahlaki veya zulüm olan, haksızlık olan, şeriatın, İslam'ın, Kur'an'ın yasakladığı, Resulullah'ın yasakladığı fiilleri istiyorsa, o zaman kadın ona itaat etmez. Çünkü Allah'a isyan noktasında mahluka itaat yoktur. Bu peygamberimizin hadisidir ve bir düsturdur hayatın her alanında. Böyle bir kötü bir şey istiyorsa tabi kadın ona itaat etmek mecburiyetinde değildir. Ama meşru olan, şer'i olan noktalarda kadın ne yapacaktır? Kocasına itaat edecektir. Çünkü kadının üzerinde kocanın hakkı vardır ve bu hakkı da alması gerekiyor. Bu hakkı almazsa, kadın ona isyan ederse, buna nuşuz derler, isyankarlık yaparsa, o zaman ne yapıyor? Kul hakkına girmiş oluyor. Burada onu dinlemez, ona haber vermeden evden çıkar giderse, ona karşı süslenmeyi terk ederse ne yapar? Bunlar hepsi nuşuz ve kocaya karşı serkeşlik etme, onu dinlememe, ona eziyet etme kavramı içerisine girer. Bu nedenle burada da söylemiş olalım. Hanımlar, kocaları geldiği zaman böyle mümkün mertebe, evet evde oluyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar, bazı işleri oluyor. Ama eşlerine karşı böyle süslenmeyi terk etmesinler. Eşlere karşı süslenmeyi terk etme nuşuz kavramı içerisine giriyor. Yani onlara karşı serkeşlik kavramı içerisine giriyor. Ve bu konuda hanım bacılara hasreten rica edelim. Hani dışarı çıkarken çok süsleniyorlar. Yapmamaları gereken bir tavırdır bu. Ama eşleri geldiği zaman da süslenmeyi terk ediyorlar. İşte bu da nedir? Bir yanlışlıktır, ters bir iştir. Tam tersi olacak. Ne yapacak? Eşleri geldiği zaman süslenecekler, bakımlı olacaklar, güzel olacaklar, düzenli olacaklar. Bundan da hem sevap alırlar. Çünkü bir sünneti yerine getirmiş oluyorlar. Bir emri ilahi yerine getirmiş oluyorlar. Bu nedenle bunun sevabını alırlar. Ama yerine getirmezlerse, yapmazlarsa da o zaman ne olur? İyi olmaz. Hem aile içerisinde hem de bu zamanla topluma yansıyan büyük bir günah halini almış olur. Bir isyan halini almış olur. Bu arada bunu da hatırlatmış olalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte kul hakkı noktasında, çünkü burada nedir? Bedenlerin ve malların hukuku var. Bunu kullanmaktan men edildiği için, kul hakkına girdikleri için böyle insanlar sorumluluk içindedir. Birisi nedir?

0: amellerde ne yapar? Allah'a ulaşmaz. Onlar reddedilir. Yüzüne çarpılır. Demek ki burada şu da var. Bir amel kabul olması için sadece söz yetmiyor. Bununla birlikte ne oluyor? Güzel amel olması gerekiyor. İyi amel olması gerekiyor. İşte İslam'da bir amelin kabul edilmesi için de bazı şartlar var. Bu şartlar nedir? Bir, imanı sahiha, sahih bir iman olacak o kimsede. Düzgün bir iman olacak. Akaidi, itikadı düzgün olacak. Sonra ne olacak? Ameli saliha olacak. Salih bir amel olması lazım. Yani Kur'an'ın, sünnetin emrettiği şekilde olacak. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki diyor bir iş yapar, bir fiil işler, o da bizim emrimizde, bizim işimizde yoksa o ne yapılır? Reddolunur. Bu nedenle ne yapacak? Salih amel olması gerekiyor. Salih amel de Kur'an'ın ve sünnetin belirttiği, bildirdiği, sınırını çizdiği ameldir. Sonra ne olacak? İhlas olacak. Yani iman, amel, salih amel, bununla beraber ihlas olacak. Eğer ihlas olmazsa, yani o yapılan iş sadece ve sadece Allah rızası için olmazsa, o da nedir? Reddolunur. Peygamberimizin de bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Allah-u Teala ne der? Kimin için işlemişsen, kimin gözüne girmek için yapmışsan ondan git al. Allah-u Teala ortaklardan münezzehtir, beridir. Allah-u Teala'nın ortağı yoktur. Onun şeriki yoktur. Zaten la ilahe illallah dediğin zaman bütün ilahları, ona şirk koşacak her şeyi reddetmiş oluyorsun. Sonra işte illallah diyorsun. Her işinde sadece Allah. Ve yapacağımız zaman da bu çok önemli. Allah bizi riyadan korusun. Riya gizli şirktir. Bir ameli yapacağımız zaman sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. Şunun için, bunun için, şu beğenmiş, şunu beğendireyim, işte şunun gönlünü yapayım, şu beni beğensin, şu beni sevsin diye yaparsak o zaman ne olur? Bu Allah rızası için olmamış olur ve bu amelde reddolunur. Ve ihlas olmadan da bir amel kabul görmez. Bu üç şartı çok iyi bileceğiz, çok iyi inceleyeceğiz ve bu üç şart temel düstur olacak. İman, amel, ihlas. Allah-u Teala bizi bunlardan ayırmasın. Her işimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Bir insan ihlaslı olsa, az amelde ise işlese, yapsa kendisini kurtarır. Ama ihlas olmazsa, yani sadece Allah rızası için olmazsa, o zaman ne yaparsa yapsın onun bir mükafatı yok. Çünkü Allah için yapmamış. İşte falanın gözüne girmek için, filanın gözüne girmek için, şunun gözüne girmek için. Adam ne yapıyor? İşte camiye gidiyor. Niye? Diyor beni camide görsünler, işte bunlara ticaret yapayım. İşte bana şöyle desinler. Veya işte birinin yanına gidiyor, bir şey yapıyor, riya yapmak için. Bunlar nedir? O ameli boşa çıkartır. O amelin bir mükafatını alamaz. Allah-u Teala da zaten o ameli reddeder ve o kişi de hüsrana uğrar. Hem dünyada hüsrana uğrar hem de ahirette hüsrana uğrar. Değerli dinleyicilerimiz, bu arada da programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında tekrar buluşmak duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Sizden gönlünüze Davet Radyo.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne. Işıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri. Hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin. Ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin. Bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin. Ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp. Ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leyl-i Nehar yangınlarda bırakıp. Gitme ey ipek yüzlü,

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor.

ki ve sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları

zikrinle sana yaklaşabildim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından

çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anlıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

0: Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacı

İhtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağ beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duygularım. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi, intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can fezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimin kapısından çaresizlik devşiren sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün veya kanlı bir Eylül.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynumda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk

0: Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti, yazık dini dünyaya. Toz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile, peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adının Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim, kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür, umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu, peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
3: Nur Çeşmi
4: gönlünüzden Dergan, gönlünüze
3: mürtezasın
4: davet radyo şey.
3: Hem ciğerpare-i Zehra Fatıma Hayrun Nisa Ehli Beyti Müşteva.

Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehli mahşer Desti Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi Ez-Zahir Celle Celaluhu ismi mübarekidir. Cenab-ı Hak okuduğumuz şeylerden hepimizi istifadeli kılsın inşallah. Ez-Zahir varlığını, birliğini belgelendiren, birçok delili bulunan, aşikar olan, eserleri ile tanınan, bilinen, sıfatlarıyla zahir olan demektir. Aziz kardeşlerim, Ez-Zahir isminin tecellisi ile her ağacın şekli belirlenmiş, adeta muhteşem bir sanatkar eliyle ağaçlar özel nakışlarla süslenmiş ve seyreden kişiye kendisini nakşedeni anlatsın istenmiştir. Yani her nakış nakkaşını gösterir, her sanat sanatkarını gösterir. Bir gün kendimize özel bir zaman ayıralım. Her ağacın yaprağından bir örnek toplayıp yapraklardaki sanatı inceleyelim. O gün her dakikası tefekkür ile geçen bir gün olacak ve o günün zevkine doyamayacağızdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu El-Batın ismiyle her ağacın içine öyle bir tezgah, öyle bir fabrika yerleştirmiştir ki bu tezgah gözlerden gizlenmiş, ancak arayana sunulacak bir define gibi hoyrat gözlerden, gafil gözlerden saklanmıştır. Ağaçlardaki o iç yapının, batındaki o muhteşem tezgahın nasıl işlediğini görebilsek, köklerden başlayan toprak ile kökler arasındaki alışverişin ta en üst dalgadaki yaprağın damarlarına nasıl iletildiğini görebiliriz. O tezgahta sadece ve sadece aşkın dokunduğunu anlayabiliriz. Kainat, yaratılmış her varlığın zahirine, yani dışına, görünen kısmına, apaçık olan kısmına aşkın yansıdığı, batınında ise bizzat aşkın dokunduğu muhteşem bir tezgahtır. Ya insan kendi yapısını tam anlamıyla kavrayabilseydi ne yapardı acaba? Ez-Zahir ismi ile dış yapımızı şekillendiren, El-Musavvir ismi ile her birimize ayrı bir suret veren, yarattığı her kuluna her biri bir mucize, alet hükmünde organlar, eller, ayaklar veren, El-Batın ismiyle iç yapımızda akılları durduran bir fabrikayı haberimiz bile olmadan çalıştıran, soluk alıp verirken hu dedirten, yani kendi ismini söylettiren, kalplerimizi kudret elinde evirip çeviren, damarlarda akan kan vasıtasıyla hücrelerimize can bağışlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu
ne kadar biliyor ve ona nasıl bir bilinçle yakın olmaya çalışıyoruz, ancak o zaman anlayabiliriz. Ona layık bir kul olabiliyor muyuz? Yüce Allah Celle Celaluhu, Ez-Zahir ismi ile tüm kainata mührünü vurmuştur. Kainat kitabı, onun varlığına en büyük delillerden biridir. Bu kainat kitabını okuyabilmenin tek şartı ise, baş gözüyle değil, gönül gözüyle bakmak ve okumaya çalışmaktır. Kainat, ilahi sevginin dokunduğu tezgahtır. Onu ancak yüreğimizle okuyabiliriz. İşte o zaman minicik bir böcek ve sinek bizlere, ben Allah'ın kudretinin eseriyim derken, bir yaprak, bir çiçek Rabbinin güzelliğini, sanatını bende seyret diye yalvarır adeta bizlere. Bu vakit atomların aşkla mevleviler gibi döndüğünü hissedebiliriz. Yüreğimiz de o an semaya kalkar. O kainatta siz de varsınız. Zahirde her şey onu tesbih ederken, siz de o yaratılmışların arkasında olursunuz. İşte o an coşarsınız aşk ile, yaratılmış olmanın, onun kulu olmanın mutluluğuna erersiniz. Ya Rab, seni bilmek için, seni bulmak için yaratılmış bir kul olmak ne büyük bir şeref. Böylesi bir aşka sahip olanların gözünde insanlar küçülüverir. Dertler ve acılar küçülüverir. Ez-Zahir isminin tecellileriyle her şeyde onu görebiliyorsanız, dünya hayatı da size cennet olur. Böylelikle insan her şeyi sevebilir. Sevgiyi bulan, sevgi ile dolan her şeyi sevmez mi? Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle, kendisine iman eden 12 kişiyle, 12 müminle bir yerden gidiyormuş. Yolda bir köpek leşi görmüşler. Köpek ölmüş, kokmuş, patlamış. Arkadaşları burunlarını kapatmışlar ve öylece geçmişler. Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki, Efendiler Efendisi onun halini anlatıyor tabii ki, bakınız dişleri ne kadar bembeyaz ve muntazam. Evet, Hazreti İsa aleyhisselam o köpeğin güzel olan, iyi olan, muntazam olan noktasını görüyor. Bu sevgiyi ancak yüreğimiz sevgi dolu ise anlarız. Her şeyi güzel görmeye başlarız. Nitekim güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır denilmiyor mu? Varlığını belgeleyen birçok delil varken, cisim ve nitelik olarak görme, işitme ve dokunma gibi duyulardan gizlidir o. Gözle algılanamaz, nitelendirilemez o. Âlemdeki tüm varlık ve olayların açık olanını
yani zahirini bildiği gibi bunların gizli taraflarını yani batınını da bilendir o. O zahir ismiyle görünen bütün alemlerin, batın ismiyle de görülemeyen bütün alemlerin yaratıcısı ve yöneticisidir. Yarattığı bütün varlıkları halifesi kıldığı insanoğlunun emrine vererek onu açıktan nimetlendiren, zahirini de batınını da huzurla nurlandırarak nimetlere gark edendir o. Rabbim zahirimizi de batınımızı da huzurunla nurlandır. Amin. El-Batin Celle Celaluhu. El-Batin, mahiyeti gizli olan, gözlerden, idrak ve duygulardan aslını gizlemiş ve zatıyla batın olan demektir. El-Batin ismi, her şeyin iç yapısına nüfuz ederek, her şeye, her şeyden yakın olan demektir. Kaf suresi. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Fatır suresi. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir. Kasas suresi. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Mülk suresi. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o göğüslerin özünü bilir. Alemlerin yaratıcısı El-Batin'dir Celle Celaluhu. Yüce Rabbim, sen evvelsin, ahirsin, zahirsin, batınsın. İsimlerine sığınarak evvelimizi, ahirimizi, zahirimizi ve batınımızı nurunla nurlandırmanı istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. El-Vali Celle Celaluhu. El-Vali, mülkünü tek başına idare eden, kainatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinde bol bağış ve ihsanda bulunan demektir. Bu isim, yani El-Vali ismi, Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinin 11. ayeti kerimesinde geçmektedir. Ra'd suresi. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir vali de bulunmaz. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu kainatın ve mahlukatın tek yöneticisidir. Kainat ve mahlukat üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunur. Yasin suresi. Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız
ona döndürüleceksiniz. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, gün gelecek Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya hayatımıza son verecek. Yaratıklarının tümünü huzurunda toplayarak dünyada yaptıklarından hesap soracaktır. Allah'ım hesabımızı kolay geçir. Allah Celle Celaluhu o dehşetli güne hazırlanması için kullarına peygamberler göndermiş, kitaplar vasıtasıyla dünya hayatını nasıl değerlendirebileceklerini öğretmiştir. İslam dini de toplumun temel taşı olarak aileyi göstermiştir. Dinimizde aileyi teşkil eden kadın ve erkeğin eğitilmesi çok önemlidir. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Devlet başkanı üstlendiği görevden sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve eli altında olanlardan sorumludur. Kadın eşinin, evinin koruyucusu ve eli altında bulunanlardan sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının koruyucusu ve eli altında bulunanlardan sorumludur. Dikkat ediniz, hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Buhari ve Müslim. Kıymetli kardeşlerim, ailenin eğitilmesiyle ruh yapısı, akıl ve yürek yapısı sağlam fertler yetişecek, güzel ahlaklı, vicdanlı insanların bir araya gelerek oluşturduğu bu yüksek seciyeli toplumlardan da tarihe mal olacak şahsiyetler yetişecektir. Tarih, asr-ı saadetten bu yana nice insanların destanını yazdı ve yazmaya da devam edecektir. Yunus Suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti. İşi tedbir eyliyor. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Sana olan yolculuğumuzun dünya hayatındaki sürecini El-Vali isminin tecellileriyle yaşamamızı, elimizin altındakilere örnek olmamızı ve onların sana yönelmelerine vesile olmamızı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ey Allah'ım, hükümlerini yaşamaya ve yaşatmaya, her durumda adaletle davranıp adaletle hükmetmeye, senin bize yağdırdığın bağış ve ihsanı, sevgiyi, ilmi ve varlığı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya bizleri memur kıl. Her birimizi gönül dünyamızdaki insanlara vali tayin etmişsin. Vazifelerimizi kusursuz yapmayı ve huzurunda sürülerimizden utanmamayı bizlere nasip eyle.
Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü davet 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Şehit olma arzusu Müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Resulü'nün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi

hayata doğarlar. Canları cennet mukabili satın alınan bu erler, Allah'a teslim olmanın şerefiyle izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir. Ne mutlu İslam neferlerine. Allah'a teslim ol. Bu şeref olarak sana yeter. Allah'a teslim ol. Bu azık olarak sana yeter. Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun. Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin. Kur'an'ın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir. Allah'a teslim ol. Onları yeryüzüne açıkça yay. Ayetlerin yüceliğine davet et. Ey Müslüman! Kafirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar? Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar? Yoksa Allah'a açıktan harp mi ilan ediyorlar? Yazıklar olsun kralların uşaklarına. Allah'a teslim ol. Ve Allah'tan başka her şeyin yok olacağını bil. Sen taze baharsın. Solduğunda hayatın ne anlamı kalır? Sen ışıksın. Yok olduğunda hayat hangi yöne gider? Sen hayatsın. Kalk ve etrafına bir bakın. Ne yaptın? Allah'a teslim ol. Ölsen bile ondan başka kimseden korkma.

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: 90
1: gönlümüzden gönlünüze
0: Davet Radyo.
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

martıların gözlerinden dinledi. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize, ben bu şehre yüreğimi içirmedim. Göklerden hicran yağdı, İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım, sen İstanbul kokardın.

sevda dediğin gülüm, bir busedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi. Utanır ölüm isterdi ölüm, hayata resm çekip ağladığımda. Korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmamış an gibi. Ben lal olmuş bir bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge, can gibi. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan kar tanesi, kah Leyla tüten rüzgardı. Zambak gibi, leylak gibi, çıkaramda duman gibi. Sevdiceğim, sen İstanbul kokardın.

dayadım 14'lüyü İstanbul'un şakağına. İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum. Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına. Söylemedi, inat ettim, gece seni uyudum.

ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Ayla toprak şahittir, şahittir denizle gece. Sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı, ellerinde vur emri. Yokluğun var, sen yoktun. Ölüm geldi, ölmedim. Ağladığım, yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim, gözyaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül dedim. Belki de can, ben gülleri bunun için çok sevdim.

Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, hasret nakış, gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, sen, sen diye atıyor. Oy gece gözlüm, oy İstanbul seni, seni kokuyor.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk yeri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara canan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, sizlerle yine bir programda beraber olmak büyük bir şeref. Rabbim bu hakikatleri tahkiki manada anlamak, amel etmek hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu haftaki konumuz Hastalar Risalesi'nden 25. lema, 17. devadan onu devam eden birkaç devayla okuyup dersimize hatime vereceğiz. 17. deva: Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, şikayet ediyor hayır yapamadığım için. Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Bakın, insana şükür vasıtasıyla o hastalık hayır kapısını açan en halis kapı. Hastalık mütemadiyen, sürekli hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Yani hasta yanımızda bakmakla yükümlü olduğumuz, başta annemiz, babamız veya eşimiz, dostumuz kişilere, bu duanın makbuliyetine bir vesile oluyor. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. İnanan bir toplumuz, Müslümanız elhamdülillah. Yani anneye, babaya, efendim ataya ne vardır? Hürmet vardır, sevgi, saygı vardır. Bunlara da bakmakla mükellefiz. Ha, zararlı durumlar olur, o müstesna, ama onun dışında onlar bizi nasıl bu yaşımıza kadar bakmışlarsa, büyütmüşlerse, efendim bütün ihtiyaçlarımızı gidermişlerse, bizim de asli vazifemiz onların rızasını almak. Onlara en muhtaç oldukları vakit yanlarında olmak. Yani iman ehli için mühim bir sevaba bir vesile. Yani bana yük oluyor, benim işte geçimim şöyle böyle. Hayır, öyle değil. Yani hadis-i şerifte de hatırlarsanız, sizin beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, değil mi, otlayan hayvanlarınız olmasaydı, süt emmeye muhtaç olan insanlar, çocuklarınız olmasaydı, başınıza belalar sel gibi gelirdi. Ya yani bunlar bir dua vesilesi. Başımıza gelecek musibetlere bir set. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Kefaret-i zünub olur. Yani günahlarımıza kefaret oluyor. Yani bir hastayı ziyaret etmek veya çok böyle fazla efendim hastanın yanında durmak değil de lüzumlu derecesinde durmak sünnet-i seniye. Peygamberimizin hayatında bu hadiseler çok teferruatla anlatılır hadis-i şeriflerde. Kefaret-i zünub, bizim günahlarımıza kefaret. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız, onların duası makbuldur. Demek ki hasta bir kişinin de duasını almak hakikaten makbul. Onların duasına müracaat etmek. Çünkü bizim kainatta en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi ihtiyaç nedir? Duadır. Bahusus hasta özellikle akrabadan olsa, akrabamız, hususan peder ve valide, anne ve baba olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Yani onlara hizmet etmek bir ibadet noktasında en önemli nokta. Mühim bir sevaptır. Sevabı da çok. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Al sana sadaka. Yani hastanın kalbini hoşnut etmek, ona teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçiyor. Bahtiyardır o evlat ki, hayırlı bir evlat ki, peder ve validesinin, anne ve babasının hastalık zamanında onların seri-ü teessür olan teselliye muhtaç olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Yani en zor, hayatta en zor yapacağımız değil de en kolay yapacağımız mesele olması lazım. Bazen nefis ve şeytan insanı ne yapıyor? Bu manalardan uzaklaştırıyor. Halbuki işin mahiyetini bilsek, ibadet cihetini bilsek, sevap cihetini bilsek, onların hayır dualarını alsak, önümüzde belki birçok müşkülat hallolacak. Ama işin mahiyetini bilmediğimiz için ne yapıyoruz? Bir sefer işe ehemmiyet vermiyoruz. Evet, hayat-ı içtimaiyede, toplum noktasında en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında annemiz babamız hastalanıyor. Yani ömrümüz ebedi değil ki, dünyada muhakkak hastalanacağız. Kemal-i hürmet ve şefkat ferzandane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah berekallah deyip alkışlıyorlar. Yani bizim o onlara davranışımız, onlara hürmet etmemiz, onların şefkati ferzandane ile mukabele etmemiz, iyi evladın vaziyetini, insaniyetin ulviyetini gösteren bu davranışlarımız, hal ve durumlarımız o vefadar levhaya karşı ne yapıyor? Melaikeler dahi dua ediyor. Maşallah, berekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Hastanın duasının makbuliyeti, kabul olması ehemmiyetli bir mesele. Ben 30-40 seneden beri, bendeki kuluç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Yani Bezzaman Hazretleri'nde böyle bir hastalığın olduğunu kendisi burada ifade ediyor. Bu hastalık içinde Cenab-ı Hakk'ından şifa talep ediyor. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Yani o hastalıktan çıkaracağımız hadiseyi bize bu şekilde kendi alemde yaşayarak vaka metoduyla bize anlatıyor. O hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani ahirete yönelik dualarımız. Burada kısa bir açıklama var, haşiye. Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Yani biz Cenab-ı Hakk'a iltica ederiz, doktora gideriz, gerekli tedavi yollarını ararız. Ama Şafi isminin tecellisi kimde? Cenab-ı Hak'ta. Bunu unutmamak gerekiyor. Doktor da bir vesile, ilaç da bir vesile. Kullandığımız o bütün şifaya vesile olan araç gereçler de hepsi bir vesile. Ama esas şifa kimde? Cenab-ı Hak'ta. Kendisi de bir nevi ibadettir. Duanın neticesi uhrevi olduğu gibi kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahi iltica eder. İnsan hastalık zamanında acizliğini daha çok anlıyor. Çünkü niye? Sıhhat olmadığı zaman insan hiçbir şeyi ne yapamıyor? Yapamıyor, yerine getiremiyor. Asli ihtiyaçlarını bile getiremiyor yani. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde, bakın bir kuluç hastalığı için 30 sene, yani 40 seneden beri diyor, o duayı, şifasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Al sana duamıza kabul olacak bir vesile. Hastalandık. Cenab-ı Hakk'a en yakın zamanımız. Cenab-ı Hak bizi en güzel şekilde bildiği için bir şeyi vesile edecek ve kendisine yaklaştıracak. Bazen bu hastalık olur, bazen musibet olur, bazen sıkıntı olur, bazen ölüm olur, bazen birçok hadiseler karşımıza çıkar, cereyan eder. İşte burada Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? Kendisine yaklaştırmak için Ha, şu yanlış anlaşılmasın. Cenab-ı Hak'tan musibet, hastalık, efendim sıkıntı, dert, keda istenilmez. Ama Cenab-ı Hak hayrı da yaratmış, şerri de yaratmış. Yani hayır cihetini biz esas alırsak, şer ciheti bizden bertaraf olur. Belki Cenab-ı Hakim Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Yani biz duayı mesela ediyoruz ama istediğimiz tarzda kabul olmuyor. O zaman kabul olmadı demeyeceğiz. Halık-ı Hakim daha iyi biliyor. Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. Menfaatimize, faydamıza hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Belki burada hayırlı değildir. Ahirette daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak ona çeviriyor yani. Yani iki tarafta da kazanç var. Her neyse hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, safilik kazanan, hususan zaaf ve acizden, zayıflıktan ve acizlikten ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır, sebebi. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Yani bazen baktığımız kişiler hoşumuza gitmeyebilir. Onların halleri, durumları, ama biz rıza-i ilahi esas maksat yapmamız gerekiyor. Yani çünkü biz ehli iman olarak sadece anne babamız değil, ehli iman din kardeşlerimizin de ihtiyacını, hasta olduğu zaman hastalığında onun yanında olmamızı, ona yardımcı olmamızı dinimiz emretmiş. 18. deva. Ey şükrü bırakıp, şükretmeyi bırakıp, şekvaya giren hasta, şikayet ediyor bir sefer. Şekva bir haktan gelir, senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Yani insan bazen öyle Cenab-ı Hak ikramlar vermiş, ihsanlar vermiş, belki şükretmemiş. Sonra Cenab-ı Hak bir musibet veriyor, orada hemen şikayete giriyor. Ne oldu? Yani Cenab-ı Hak sana bir musibet vermesi mi gerekiyor yani şükretmen için? Hayır, sağlığında da şükredeceksin. Değil mi? Hastalandığında da şükredeceksin. Niye? Çünkü diyor siz şükrederseniz nimetimi arttırırım. لَا زِيدَنَّكُمْ لَشَكَرْتُمْ بَلِيلَّهِ فَعْبُدْ. Yani siz şükredin ki nimetimi ziyadeleştireyim. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var, yapmadın. Yani birikmiş şükürler var ki yapmamışız. Tembellik gösteriyoruz bazen. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebelerdeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Yani kendinden yukarıda o mertebelerde olan sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecelerde bulunan biçare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Yani elin kırılmış, tedavi olma durumu var. Ama kesilmiş elin tedavi olma durumu var mı? Yok. Böyle bakış açımız. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak, Allah'a şükret. Yani bazen gözü görmüyor yani. Ha, bir gözümüz gitmiş ama bir gözümüz var. Değil mi? Cenab-ı Hak bu noktada bizi şükretmeyi nasip etsin. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Yani Cenab-ı Hak böyle bir ölçü koymuş ki nimet noktasında kendimizden yukarı bakıp insanlara şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak malı istediğime diyor, ilmi de isteyene veririm diyor. Yani çünkü biz Cenab-ı Hak bir şey veriyorsa muhakkak bir imtihan için verir. Vermiyorsa yine bir hikmeti vardır. Böyle bakmamız lazım. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Yani bazen musibette de insan kendinden daha yukarıda olanlara bakmak lazım. Bu sır bazı risalelerde bir temsille izah edilmiş, icmali şudur ki bir zat bir biçareyi, zatın biri çare arayan bir kişiyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. Yani her basamakta çare arayan kişiye ne yapıyor? Birer ihsan, birer hediye veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sahip şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Bak, yani teşekkürü edeceği yerde söylediği şeye bak, hırçınlığına bak. Büyük basamaklarda gördüğü o hediyeleri unutuyor, hiçe sayıyor, şükretmiyor, yukarıya daha çok. Keşke diyor bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım. Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa ne kadar bir küfran nimettir, bir haksızlıktır. Yani insan hakikaten gözü doymuyor yani. Yani göz aç gözlülük diyoruz ya. Onda var, bende niye yok? Ya onda şey olsun, bende niye olmasın? Göreneklik, tiryakilik, adet belası, ihtiyaç 1, 2, 3 derken şimdi 200, 300, 400, 500'e çıkmış yani. Ya niye şükretmiyorsun? Niye şikayet ediyorsun halinden? Tabiri caizse burnundan kıl kaldırmıyor. Her şeyde şikayet. Ya bir şükret ya. Bir teşekkür et arkadaşım ya. Ya bir teşekkür etmek çok zor mu ya? Sana insan bir bardak su verdi. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Bir müşkülatını giderdi. Allah senden razı olsun binlerce kere. Demek çok mu zor yani? Ama ne yapıyoruz? Şikayet ediyoruz. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip, yani bir kan pıhtısından, bir bulanık sudan, bir hücreden vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak insan olup, bak yani teşekkür edeceğimiz çok noktalar var. Bak Cenab-ı Hak hiçlikten milyonda bir anne rahminde o hücrenin insan olması, milyonda bir. Ve Cenab-ı Hak bize nasip etmiş, elhamdülillah, ağaç olmayıp, ağaç da olabilirdik. Hayvan kalmayarak, hayvan da olabilirdik. İnsan olup, bak en güzel şey, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp, yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde, bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadı veya su ihtiyarıyla, yani o vücudu sen Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda kullanırsan, o vücut ne olur? Sıhhatine kavuşur ama sen o su ihtiyarınla veya su istimaliyle elinden kaçırdığı istimal ediyorsun. Yani sağlıklı beslenmiyorsun. Bir zararlı olan şeyden kaçınmıyorsun. Elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek ama ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyi tenkit etmek. Cenab-ı Hak yani öyle bir şey bize nasip etmesin ama ne yaptım böyle başıma geldi. Ya ne geldi ki başına? Ne derdin var yani? Gazze'deki, Filistin'deki, efendim emsali olan, Myanmar'daki olan kardeşlerimize bir bakalım, bir de kendimize bakalım. Yani değil mi? Öyle bir teslimiyet, öyle bir Cenab-ı Hakk'a iman var ki, yani biz şaşıp kalıyoruz. Koca dünyayı dize getirmişler yani elhamdülillah. Ama biz daha yediğimiz, yemediğimiz yanında bırak, bir sürü imkanlar var. Bir sürü zenginlik var, maddi manevi. Ama ne diyoruz? Aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Yani maddi hastalığın tedavisi var ama manevi hastalık ne yapar insanı? Bitirir. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Ha, elin kırılmış, bunun tedavi yolunu ara. Nefsinin eksik ve kusurlarını gör. Hatalarını bak. Onları terbiye etmeye çalış. Eksiklerini, kusurlarını tedaviye çalış. Ama daha sen tutuyorsun nefsine daha çok mehal veriyorsun. Daha çok efendim işte acizliğini bir tarafa bırakıp ben insanım istediğim gibi yaparım. Yapamazsın kardeşim. Kırılmış el ile dövüşmek nasıl olur yani? O eli daha çok berbat edersin. İşte hastalık da böyle yani. Akıl odur ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ musibetün kalu inna lillah ve inne ileyhi raciun sırrıyla teslim olup sabretsin. Yani Cenab-ı Hak o iman edenlere de ki diyor, onlara bir musibet isabet ettiği zaman ne diyecek? Kalu inna lillah ve inne ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldi, sana razıyız, sana döneceğiz. Yani bu teslimiyettir yani ya. O hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. Yani sabretmek o hastalığa değil mi? En büyük vazifemiz. Şükretmek, şikayet etmemek. Efendim değil mi? Biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Ya benim ayaklarım niye kırıldı? Bununki niye kırılmıyor? Ya kırılmış ki Allah'tan yani daha çok günah işlemiyorsun. Öbürünki de kırılmamış ama o da diken altında adam. Yani düşün yani ya. Bir empati yap yani. 19. deva Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna tabiri samedaniyesiyle gösteriyor ki güzeldirler. Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri. Mevcudat içinde mevcut olan her şeyde en latif, en güzel, en cami ayne-i samediyette hayattır. İnsana en güzel verilen nimetlerden biri hayattır. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. Yani güzellik ne yapar? Paylaştıkça güzelleşir. Ayna misali. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Yani insan sürekli sıhhatlı, efendim sağlığı her şey yerinde olsa nakıs olacak yani. Niye? Çünkü bir şeyi anlamayacak. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymetdar ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Yani insan o ömrü Cenab-ı Hak sana bunun için vermiş. Hayır, o ömrü sana hayırlı işlerde, faydalı şeylerde, insanlara değil mi? Efendim kendimize, zamanımızı değil mi? Bütün her şey eşimize, dostumuza o ömrü o şekilde kullanmamız lazım. Ama ben tutuyorum bu ömrü tam tersine, sefahatte, eğlenceye, sıkıntıya, böyle bu şekilde kullandığım zaman ne olur? Bir sefer o ömür benden ahirette davacı olacak yani. Fakat tahavvülde ve harekette, tahavvülde, o hallerde, harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Yani çocukken çocukluk güzel, gençken gençlik güzel. Yaşlanınca yaşlılık güzel, ihtiyarlanınca ihtiyarlık daha güzel, anne baba olunca anne babalık daha güzel, değil mi? Bunlar hepsi bir şeye bakıyor yani, bir meşakkate bakıyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Niye? Çünkü sürekli o hayatın ehemmiyetini, dünyaya niçin geldiğini ve nereden geldiğini, nereye gideceğini insan bunları tahkiki manada ne yapması lazım? İdrak etmesi gerekiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde, gayet zengin, işsiz, istirahat döşeğinde her şey mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor. Gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sürekli sözleri ondan İşleyeceksin. Ya tecrübelerle sabit. İnsan sıkıntıya maruz olduğu zaman ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ama sıkıntıya maruz olmadığı zaman, her şey güllük gülistanlık olduğu zaman ne yapıyor? Hemen kendine bir eğlence, efendim değil mi? Vakit geçmiyor. Hemen şikayet. Veyahut tuğli emelden gelen, dünyada kalacak gibi o emelden gelen, bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin, şikayet edeceksin. Sen bir musibetzede veya işçi veya meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime. İyiyim, çalışıyorum. Bak, akıl en büyük nimet. Yani elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi bütün canlılardan, bütün yarattığı mahlukattan ayırdığı en güzel nokta nedir? Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu, insanoğluna vermiş olduğu akıl nimeti. Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum, fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Bak, görüyor musun? Yani bir musibetse de bir işçi, meşakkatli bir halde olan bir fakir, eğer aklı başındaysa Cenab-ı Hakk'a şükürle, değil mi efendim, bulunduğu noktayla ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arz ediyor. Ey hasta kardeş, ey hasta kardeş, biz sadece maddi hastalık olarak anlamayalım. Manevi içimizde bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü hastalıklar var. Kıskançlık, haset, efendim kibir, gurur, enaniyet, bunlar mesela, kendini bilmemek, değil mi? Bunlar hepsi manevi cihette vesvese, bunlar hepsi bir hastalık yani. Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayesi Adem'dir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Bakın, musibette, şerde, günahlarda hepsi karanlık cihetiyle. Yeknesak istirhat, sukut sukunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Yani demek ki bir insanda eğer bir musibet, bir sıkıntı, her şey dört dörtlükse o hayatında demek ki bir şey var, bir sıkıntı var. Ama sıkıntı varsa, musibet varsa demek ki bir şeylerde eksiğimiz var, kusurumuz, ama Cenab-ı Hak bizi o şeyle tamamlamak istiyor. Bizi o imtihandan daha suretli bir şekilde kurtarmak istiyor. Harekat ve tahavül ise vücuttur. Vücudu ihsas eder, vücut ise halis, hayırdır, nurdur. Yani insan çalışırsa kendini ifade, ama çalışmazsa, tembellik gösterirse ne yapar? Şikayete başlar. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetdar hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazatı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarana müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. Yani Cenab-ı Hak o hastalığı vücudumuza misafir olarak gönderiyor. Yani bu sendeki hastalık kıymetler hayatı safileştirmek, safi bir özümüze dönmek için, terakki ettirmek, bizi mertebemizi, derecelerimizi yükseltmek için, vücudumdaki sair cihazat insaneyi o hastalıklı uzun etrafında muavenetlerine müteveccih etmek ve sani hakimin, Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak göndermiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör, bu hane senindir, afiyette kal. Yani insan Cenab-ı Hakk'a o kadar iltica edecek ki, o kadar yaklaşacak ki, yaklaştığı zaman Cenab-ı Hak'tan bütün her şeyle ne yapacak? Razısını, rızasını elde etmenin yollarını anlayacak. Evet, şurada son olarak Peygamberimizin bir duası var. O duayla bitireyim. Değerli kardeşlerim, vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hepimize, cümlemize şifa versin, bütün hastalıklarımıza, maddi manevi bütün dertlerimize şifa versin, hastalıklarınızı kefaret-i zünub yapsın, günahlarımıza kefaret yapsın. Amin, amin ve kâlû l-hamdû lillâhi'l-lezî hedâne lihâze ve mâ künne linehtediye levlâ en hedânallâhu lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ ma'allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devâiha ve afiyetil ebdâni ve şifâiha ve nuril ebsâri ve diyâiha ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar, yine bir Nur İklim programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka programlarda sizlerle buluşmak ümidiyle. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533-925-8775 0533-925-8775.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553-735-8427, 0553-735-8427.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin? Kum bakışlı, zencefil kokulu aynalarda. İşine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler dar ağacından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyre daldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna takılır ayakları.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh. Layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Demek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

0: Gönlünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgililer sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

Yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını

0: Seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı kesecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyle. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselliye, gül sözlerinle ötelerden çareler getirdin küçük kalbin büyük hüzünlerine. Küçümsemedin küçük diye, önemsiz görmedin ince hüzünleri. Biz büyük işlerin sarhoşu iken nasıl anlarız seni? Nasıl yürürüz izinden? Ah ki çocukların hasretlerini yok sayıyoruz. Küçük sevinçlere köreliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik. Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinde. Benliğimizin karanlığında kaybolduk bin kere. Saçlarını okşayamadık çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı, ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık. Ki kaybolduk. Kaybolduk. Kaybolduk ey sevgili. Ne olur gel bul bizi.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
3: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
2: Onlara, size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

Rabbin 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

0: günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin. Birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz. Kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yaşarsın sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi. Ey
1: 91.0 sevgilisi. Davet Radyo.

ben Antepliyim. Şahin imam, mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında. Memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki, uy ki alem gıpta etsin oğul.

바로 산산업 사큰하 우이만엡시 ölüm var ahiret var o cennet var o

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Davet Radyo.
1: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
2: sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle. İsterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme şehirlerin kalbiydi. Tevhidin merkeziydi. Müminlerin buluşma yeriydi. Kabe'ye dalga dalga bir akış halinde gelirlerdi müminler. O şehirlerin annesiydi. Haliyle Müslümanlar için biricik şehirdi, en kıymetli şehirdi. Mekke aynı zamanda müşrikler için de ölüm kalım boyutlarında öneme sahipti. Onların dini, iktisadi ve siyasi varlıkları Mekke kaynaklıydı. Mekke'yi kaybederlerse her şeylerini kaybetmiş olurlardı. Uzun zamandır Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında kıyasıya bir savaş vardı. Bu savaşın 13 yılı soğuk savaş olarak sürüyordu. Müminler Medine-i Münevvere'ye hicret edince sıcak savaşlar başlıyordu. Çevre kabileler bu kıyasıya mücadeleyi uzaktan yakından izliyorlardı. Tutumlarını bu mücadelenin seyrine göre belirleyeceklerdi. Görünen bir şey vardı. Genelde Müslümanlar yavaş yavaş ilerliyordu. Müslümanların sayısı daima yükseliyordu. Oysa onların mağduriyetleri çok ileri safhadaydı. Ama bütün olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar kar topu misali büyüyorlardı. Soğuk ve sıcak savaşlar onların yürüyüşünü durdurmuyordu. Şimdi Mekke-i Mükerreme asıl konumuna geliyordu. Yörüngesine oturuyordu. İnsanlığın Kabe'si insanlığa bütün yollarını açıyordu. Yıllarca bir granit kaya misali direnen, saldıran ve savaşan Kureyş dalga dalga iman iklimine koşuyor, İslam'la şerefleniyordu. Hicaz coğrafyasında Kureyş'le müminlerin savaşını seyredenler, özellikle mazlumlar, genel olarak toplumlar Müslümanlara sevgi duyuyor, onların hallerini, duruşlarını, mesajlarını daha sıcak buluyorlardı. Ama bu sevgi gönüllerdeydi. Ortaya koymaktan çekiniyorlardı. Zira ortaya çıkmak büyük tehlikeydi. Hayatı tehlikeler içeriyordu. Onun için bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorlardı. Kalplerinde olan müminlerin sonuca varmalarıydı. Hicaz coğrafyasında dalgalanan bayrağın İslam bayrağı olmasıydı. Onların izlediği politika şöyleydi: Muhammed'i Kureyş ile baş başa bırakalım, taraf olmayalım. Eğer Muhammed galip gelirse onu tasdik eder, onun tarafında yer alırız. Yok eğer Kureyş galip gelirse durumumuzu tehlikeye atmamış oluruz. Mekke-i Mükerreme fethediliyordu. Ufuklar görünüyordu. Hicaz coğrafyasında gönderlere yükselen İslam'ın sancağıydı. Mekke-i Mükerreme ile beraber Havazin ve Sakifliler de İslam orduları karşısında tutunamıyorlardı. Artık toplumların önündeki bütün setler yıkılıyordu. İslam'ın önündeki haramilere son veriliyordu. Şimdi toplumlar özgür iradeleriyle hareket edebilecek bir zemine kavuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz Taif kuşatmasından sonra Cirane'de 12 gün kalıyordu. Burada ihrama giriyor, Mekke-i Mükerreme'de umresini yapıyordu. Mekke-i Mükerreme'ye vali olarak Hazreti Addam bin Esed'i tayin ediyor. Hazreti Muaz bin Cebel'i de İslami hükümleri öğretmesi için oraya bırakıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüyordu. Medine'den çıkışı ile dönüş arasında 2 ay 16 gün geçmiş oluyordu. Hicretin 9. yılıydı. Medine-i Münevvere'ye dalga dalga insan akıyordu. Buna
heyetler yılı deniyordu. İslam'a gelen yollardaki setler yıkılmıştı. Engeller imha edilmişti. Yollar açılmıştı. Yollar güvenliydi. Kabileler heyetler halinde geliyordu. Bir yıl içinde 60'tan fazla heyet Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Heyetler birkaç kişiden 80-100 kişiye kadar kalabalık heyetler halinde geliyorlardı. Temsilcilerini Medine'ye gönderen bu kabilelerden bazıları şunlardı: Kahtani, Salebe, Bahila, Suda, Sakif, Temim, Esed, Uzve, Beli, Behra, Kleb, Tucayip gibi büyük kabilelerdi. Heyetler farklı kaygılarla geliyorlardı. Heyetlerin kaygılarını, hedeflerini şöyle özetlemek mümkündü. Kabile ve kavimler Müslüman olduklarını bildirmek için geldiler. İslam'ı öğrenmek, kabilelerine dönüp İslam'ı öğretmek için. İslam'ı öğretecek bilginler istemek için. Bazı şartlar ileri sürerek İslam'ı kabul etmek için. Bir takım menfaatler sağlamak için. Tarafsızlık anlaşması yapmak için. İslam dinini kabul etmemekle beraber cizye vererek İslam devletinin idaresini kabul etmek için. Peygamber Efendimizle ilmi tartışmalarda bulunmak için. Düşmanca niyetlerle gelmek ve Müslümanların gücünü, potansiyelini öğrenmeye çalışmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için sinsice gelip bir yolunu bularak, hançerleyerek öldürmek. Peygamber Efendimiz heyetleri Mescid-i Nebevi'de heyetler sütunu adı verilen bir sütunun önünde kabul ediyordu. Heyetlerin gelişini işaretleyen sure-i celile ise Nasır suresiydi. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir buyuruluyor. Medine'ye gelen heyetler İslam'ı yeni yeni öğrenme konumundaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen heyetlerin belli bir süre Medine'de kalmalarını istiyordu. Öncelikle alemlere rahmet olanı yakinen tanımaları, onun yüksek ahlakını gözlemlemeleri gerçeği vardı. Onun şerefli arkadaşlarıyla iç içe olmaları, onların hallerine tanık olmaları, onların İslam'ı temsil eden hayatlarını görmeleri gerekiyordu. Sahabe-i kiramın hayatında canlı bir şekilde İslam vardı. Mümince bir duyarlılık, mümince bir hayat ancak canlı hayatlardan daha net ve daha kısa zamanda alınırdı. Gelen heyetlerin böyle bir imkanı vardı. Böylesi büyük bir nimet vardı. Efendimizin ve sahabe-i kiramın namaz kılışlarına tanık olacaklardı. Namaza ilişkin canlı bir hayatı gözlemleyeceklerdi. İnsani ilişkilerini, ticari ilişkilerini temaşa edeceklerdi. Bir İslam toplumunu, hem de model bir İslam toplumunu gözlemliyorlardı. Heyetler Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor, zihinlerinde olan soruları soruyor ve böylece bilgilenmeyi gerçekleştiriyorlardı. Özellikle Peygamber Efendimizin peygamber iklimi sohbetlerine katılıyor, onun doyumsuz sohbetlerinden ruhlarını doyuruyorlardı. Böylece kalplerde İslam'a ilişkin bir derinlik oluşuyor, Peygamber Efendimiz'e dair büyük bir muhabbet teşekkül ediyor ve İslam kardeşliğini terennüm ediyorlardı. Ayrıca beldelerine, kabilelerine dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir İslam bilgesini onlarla gönderiyordu. Böylece kabilelerin, toplumların İslam'ı öğrenme süreci süratli bir şekilde gerçekleşiyordu. Duyarlı müminler İslam'ın derinliğini kısa zamanda kavruyorlardı. İslam insanın hassasiyetlerini yükseltiyordu. Söz, davranış ve hareketlerinde yumuşak, sakin ve alçak gönüllü bir portre oluşturuyordu. Gelen heyetler o coğrafyanın çetinliği içinde haliyle kabalıkları, sertlikleri
ön planda olan insanlardı. Bu heyetlerden biri Temim kabilesinin heyetiydi. 90-100 kişiye yakın bir heyetti. Başkanları Utarib bin Hacip'ti. Medine'ye geldiklerinde Mescid-i Nebevi'nin çevresinde konakladılar. Başkanlarının kaba, sert bir insan olduğu halinden belliydi. Peygamber Efendimiz'i soruyor, sahabe-i kiram namaz vaktine az kaldığını, biraz sonra mescide geleceğini söylüyordu. Ama Temim heyetinin başkanı başkanlık gururuyla bekletilmeyi kabul etmiyordu. Peygamber Efendimiz'in hane-i saadetine bağırıyordu. Muhammed, dışarıya çık, haydi gel, seninle görüşüp konuşmaya geldim diyordu. Adam son derece kabalık sergiliyor ama misafir olduğu için sahabe-i kiram sükutu tercih ediyordu. Ama Hazreti Bilal Efendimiz müdahale etmek istiyor, adamsa siyahi bir insanın müdahalesine daha bir öfkeleniyor ve kabalaşıyordu. Az sonra namaz vakti giriyor. Peygamber Efendimiz teşrif ediyorlar. Onları tatlı bir halle, güler yüzle karşılıyor, onlarla konuşuyor, onları dinliyordu. Bu vesileyle Hucurat suresinin 4. ve 5. ayetleri nazil oluyordu. Resulüm, sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir buyuruluyor. Temim heyeti Medine'ye gelirken şairlerini ve hatiplerini getirmişlerdi. Onlar Peygamber Efendimiz'den hitabet ve şiirde daha üstün olduklarını ortaya koymak istiyorlardı. Zira onlar Allah'ın Resulünü bir peygamberden ziyade kendi kendine bir fikir ortaya koymuş bir insan olarak algılıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların isteğini de gerçekleştiriyor ve İslam şairi Hazreti Hassan bin Sabit'in bir şiir dile getirmesini istiyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, İslam'ın derinliğini, yüceliğini anlatan bir şiir söylüyordu. Temimli şairleri hayretlere düşürüyor ve İslam'a yöneltiyordu. İman iklimine koşuyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk yeri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara canan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

صحیفه نو یاک جلد نو یاک آینه نو یاک آنه ده بن سوکاک چوچویم آبی Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, abi sen... Baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın. Dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfan o yok. Cilt no yok. Anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Baş ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahi, senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boş ver. Boş ver. Bak, iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımları. Olmasa da anne babası sokakların, sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi. O benim.

0: Gönlümüzden gönlünüze
1: Allah'a davet hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız.

Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça
başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zaman

0: zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ''İbadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım.''
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Dupduru bir derinlikle yollardadır sular. İçinde varlığa erdiği yerden duygular. Yüz sürer yerlere, sürer, kıvrım kıvrım akar. Bir gözü bulutta, diğeri ummana bakar. Vuslat şevkiyle

0: Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İsnani fema fevkahuma cemaatun. İki kişi ve onun üzeri cemaattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Gerek namaz kılarken, gerek toplum hayatı içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaatle birlikte olmayı emrediyor. Demek ki bir yerdeyiz, iki kişiyiz. Ne yapacağız? Hemen namaz vakti olmuşsa namazımızı cemaatle kılacağız. Birimiz imam olacak, diğeri de ona cemaat olacak, bu şekilde namaz kılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide giriyor. Mescitte bir adam böyle namazda duracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bunun yanında namaz kılmak ister? Kim onunla beraber namaz kılmak ister diye böyle bir çağrıda bulunuyor. Kimse var mı bununla birlikte namaz kılacak kimse diye buyurunca, oradan adam biri kalkıyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben diyor onunla namaz kılabilirim. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, işte bu ikisi cemaattir. Çünkü biliyorsunuz, hani Arapçada bir kural vardır. Hani iki kişi, üç kişi olmadığı için çoğul kabul edilmiyor. Hani bir, iki. Ama ne olur? İkiden fazla olursa çok oluyor ve cemaat kabul ediliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada ne buyuruyor? Diyor, demek ki iki kişi de cemaat olur. Böyle bir tavsiyede bulunuyor ki İslam öyle getirmiş ki iki kişi dahi olsa cemaatle namaz kılsın. Birlikte kılsın, ayrı olmasın. Çünkü orada o kılsın, orada bu kılsın, böyle olmaz. Çünkü Peygamberimiz devamlı diyor ki cemaat halinde namaz kılın ve hatta bir hadis-i şeriflerde böyle bir insan diyor bir köyde bir vadide işte ayrı ayrı namaz kılsalar onlar namaz kılmamış gibi olur. Yani namazda cemaat olmamış olurlar. Gereken sevabı almamış olurlar. Namaza gereken önemi ihtimamı göstermemiş olurlar diye buyuruyor. Ve devamlı şekilde namaz kılmayı emrediyor. Yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine gelip sual soran insanlara diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, biz yolculuğa gidiyoruz, sefere gidiyoruz. Bu sefer konusunda, noktasında işte ne tavsiyelerin var? Bize ne buyurursun? Ne yapmamızı istersin? Peygamberimiz diyor ki, yolculuk esnasında namaz kılın. Cemaatle namaz kılın. Tabi onlar, hani az önce de kısaca değinmeye çalıştık. Cemaat olmak için yani 3 kişiden fazla olmak lazım. Yani 3 kişi olmak lazım. Çoğul olabilmemiz için, değil mi? Çok kalabalık olmamız için. İşte Peygamberimiz diyor ki iki kişinin namazı da cemaattir. Demek iki kişi de olsanız cemaatle namaz kılın. Bu sizi cemaat sevabını almaya sevk eder ve bu şekilde de birlik olmuş olursunuz. Değerli kardeşlerim, burada güzel bir ders çıkarmamız lazım. Olabilir. İşte camiye gidemeyebiliriz. Çeşitli sebepler olabilir. Zaruretler olabilir. Bu nedenle gidilmediği zaman kişi ne yapacak? Evdeyse hemen eşiyle birlikte namaz kılacak. Bu da bir cemaattir. Burada da sevap alır. Çünkü diyor ya Peygamberimiz, iki kişi de cemaattir. İki kişi de bu sevabı alır. Olmadı, çocuğunuzu alırsınız. Onunla birlikte namaz kılarsınız. Ailenizle, çocuklarınızla birlikte namaz kılarsınız. Bunlar hepsi nedir? Cemaat olmadır. Cemaat olmanın sevabını almanıza vesiledir. Ve birlikte namaz kılmanın ruhu gelişir. Cemaat olmanın ruhu gelişir, o sevgi gelişir. İşte bu nedenle devamlı şekilde cemaatle namaz kılmaya önem verelim. Ve camiye gitmediğimiz zaman, gidemediğimiz zaman özür olur, zaruret olur, farklı şeyler olabilir. Gidilmediği zaman da evde çocuğunuzla, hanımınızla, eşinizle namaz kılmaya gayret gösterin ve birbirinizi de buna teşvik edin. Mesela nedir? Gelmiş erkek namaz kılacak. Ha, ne diyecek hanımına? Hanım, abdest al da namazı beraber kılalım. Olabilir, hanım der ki şu anda işim var, biraz bekle. Tamam, beklersiniz. vakit geçmeyecekse tabii, ne yaparsınız? Beraber namazınızı kılarsınız. Veya hanımı, efendi, bey, işte falan, bekle, ben de abdestimi alayım, şu işim var, şunu bitireyim, geleyim, beraber namaz kılalım. Bunu ne yapalım? Birbirimize teşvik edelim. Aile bunları teşvik etsin. Ha, çocuğunuza, işte oğlum, kızım, hadi abdestini al, veya abdestin varsa işte vakit girdi, beraber kılalım. Müsaitlerse ne yaparlar? Gelirler, onlar da saf olur, namaz kılarlar. Bu şekilde de cemaat olmuş olur ve cemaat sevabına da erişilmiş olur. Ve o rahmet eve iner, melekler iner, hoş bir ortam oluşur. Yani camiye gitmemiş olsa bile, gidememiş olsa bile, cemaati kaçırmış olsa bile, bu şekilde evde namazı kılmak suretiyle de cemaat sevabına ulaşır. İşte Peygamberimiz ne diyor? İki kişi ve onun üzeri de cemaattır. Şu iki kişinin namazı da cemaat namazıdır diye buyurmak suretiyle bize büyük bir ders veriyor, bize bir yol gösteriyor. Bu tavsiyeyi yerine getirelim ve onun manevi hazzını, o bereketi bir tadalım. Tattığınız zaman zaten güzel şeyler kalbe hoşluk verir, kalp zevk alır. Zevk aldığı zaman da bunu devamlı yapmak istersiniz ve onun güzelliğini, rahmetini, bereketini evinizin içerisinde görürsünüz, çocuklarınız içerisinde görürsünüz ve zamanla hepiniz birbirinize tavsiye etme yoluna gidersiniz inşallah. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnani la tucavizu salatuhuma. İki insan, iki grup var ki onların namazları geçmez. Nereye geçmez? Ru'usehuma. Başlarının üzerine geçmez. Şimdi biliyorsunuz ameller Allah-u Teala'ya arz edilir, yükseltilir. Güzel olan ameller, iyi olan ameller, hoş olan ameller Allah-u Teala'ya yükselir ki biliyorsunuz Fatır suresinde Allah-u Teala ne diyor? Güzel kelimeler ona doğru yükselir ama neyle? Salih amel de o güzel kelimeleri Allah'a yükseltir. Yani söz var, sözle birlikte salih amel olacak ki o kelimeler, o işler, salih amel Allah-u Teala'ya yükselsin. İşte iyi olan, güzel olan şeyler Allah-u Teala'ya yükselir. Kötü olan, çirkin olan işler Allah-u Teala'ya yükseltilmez ve bununla birlikte de Allah korusun Allah-u Teala'nın öfkesini celbeder. Peki bunlar kimmiş? Abdun abigun, efendisinden kaçan köle. Abik, kaçmış. Efendisinden kaçmış köle. Çünkü niye? Ona hizmet etmekle sorumlu. Hizmet etmesi gerekirken ondan kaçıyor. Hatta yerci'a. Hatta ki dönünceye kadar. Kaçmış. Dönünceye kadar onun namazı ne olmaz? Allah-u Teala'ya ulaşmaz. Ve ikincisi kimdir? Ve mra'atun, bir kadın ki aset zevcehe, kocasına isyan etmiş. Kocasına karşı isyankar. Hatta terci'a, ta ki o isyanından dönünceye kadar, işte efendisinden kaçan köle ve beyine karşı, kocasına karşı isyankar tavırlar içerisine girmiş kadının namazı nedir? Böyle Allah'a doğru yükselmez. Başlarının ucundan geçmez. Bu ne demek? Yani sevabı olmaz. Sevabı mükemmel olmaz. Çünkü neticede bir ibadeti yapmıştır. O ibadet üzerinden sakıt olur, düşer. Fakat bundan bir sevap hasıl olmaz. Mükemmel olmaz. Veya sevabı çok az olur. İşte bunu belirtmek için Peygamberimiz bu durumu bildiriyor. Burada ne var? Kul hakkı var. Kul hakkı önemli bir hak. Nedir? Hizmet etmekle sorumlu köle, efendisine hizmet etmiyor. Ama meşru, şer'i bir dayanağı var. Adam kendisini öldürüyor, öldürecek, dövüyor, hakaret ediyor, zulüm yapıyor, kötü işlerde çalıştırıyor. O zaman nedir? Burada bir meşru hak vardır, onu kullanır. Burada o sınıfa girmez. Ama bunun dışında hizmet etmekle sorumlu olduğu için ne yapıyor? Hizmet etmesi gerekene hizmet etmediği için onun hakkına girmiş oluyor. Kul hakkına girmiş oluyor. O da kul hakkını ödemesi gerekiyor. Yine evlilikte eşlerin birbirine karşı görevleri ve vazifeleri vardır. Koca da eşine karşı sorumludur. Hanım da kocasına karşı sorumludur. Bunlar nedir? Birbirlerine karşı vazifeleri vardır, sorumlulukları vardır. Bu vazifeleri ve bu sorumlulukları mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor. Getirmediği zaman kul hakkına girmiş oluyor. Kadın kocasından zulüm görüyorsa, kocası kadından gayri ahlaki veya zulüm olan, haksızlık olan, şeriatın, İslam'ın, Kur'an'ın yasakladığı, Resulullah'ın yasakladığı fiilleri istiyorsa, o zaman kadın ona itaat etmez. Çünkü Allah'a isyan noktasında mahluka itaat yoktur. Bu peygamberimizin hadisidir ve bir düsturdur hayatın her alanında. Böyle bir kötü bir şey istiyorsa tabi kadın ona itaat etmek mecburiyetinde değildir. Ama meşru olan, şer'i olan noktalarda kadın ne yapacaktır? Kocasına itaat edecektir. Çünkü kadının üzerinde kocanın hakkı vardır ve bu hakkı da alması gerekiyor. Bu hakkı almazsa, kadın ona isyan ederse, buna nuşuz derler, isyankarlık yaparsa, o zaman ne yapıyor? Kul hakkına girmiş oluyor. Burada onu dinlemez, ona haber vermeden evden çıkar giderse, ona karşı süslenmeyi terk ederse ne yapar? Bunlar hepsi nuşuz ve kocaya karşı serkeşlik etme, onu dinlememe, ona eziyet etme kavramı içerisine girer. Bu nedenle burada da söylemiş olalım. Hanımlar, kocalar geldiği zaman böyle mümkün mertebe, evet evde oluyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar, bazı işleri oluyor. Ama eşlerine karşı böyle süslenmeyi terk etmesinler. Eşlere karşı süslenmeyi terk etme nuşuz kavramı içerisine giriyor. Yani onlara karşı serkeşlik kavramı içerisine giriyor. Ve bu konuda hanım bacılara hasreten rica edelim. Hani dışarı çıkarken çok süsleniyorlar. Yapmamaları gereken bir tavırdır bu. Ama eşleri geldiği zaman da süslenmeyi terk ediyorlar. İşte bu da nedir? Bir yanlışlıktır, ters bir iştir. Tam tersi olacak. Ne yapacak? Eşleri geldiği zaman süslenecekler, bakımlı olacaklar, güzel olacaklar, düzenli olacaklar. Bundan da hem sevap alırlar. Çünkü bir sünneti yerine getirmiş oluyorlar. Bir emri ilahi yerine getirmiş oluyorlar. Bu nedenle bunun sevabını alırlar. Ama yerine getirmezlerse, yapmazlarsa da o zaman ne olur? İyi olmaz. Hem aile içerisinde hem de bu zamanla topluma yansıyan büyük bir günah halini almış olur. Bir isyan halini almış olur. Bu arada bunu da hatırlatmış olalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte kul hakkı noktasında, çünkü burada nedir? Bedenlerin ve malların hukuku var. Bunu kullanmaktan men edildiği için, kul hakkına girdikleri için böyle insanlar sorumluluk içindedir. Birisi nedir? Köle, ikincisi de efendisine, kocasına, beyine isyan eden kadın ki ta ki dönünceye kadar. Ama meşru bir sebep, o ayrı bir konu. İşte Allah-u Teala'ya bunlar yükselmiyor. Bir amel işledikleri zaman ne oluyor? Bu namazları yükselmiyor. Gereken sevabı alamıyorlar. İbadeti mükemmel bir şekilde ulaştıramıyorlar. İşte güzel sözler ne yapar? Allah'a ulaşır. Çirkin sözler, çirkin amellerde ne yapar? Allah'a ulaşmaz. Onlar reddedilir. Yüzüne çarpılır. Demek ki burada şu da var. Bir amel kabul olması için sadece söz yetmiyor. Bununla birlikte ne oluyor? Güzel amel olması gerekiyor. İyi amel olması gerekiyor. İşte İslam'da bir amelin kabul edilmesi için de bazı şartlar var. Bu şartlar nedir? Bir, imanı sahiha, sahih bir iman olacak o kimsede. Düzgün bir iman olacak. Akaidi, itikadı düzgün olacak. Sonra ne olacak? Ameli saliha olacak. Salih bir amel olması lazım. Yani Kur'an'ın, sünnetin emrettiği şekilde olacak. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki diyor bir iş yapar, bir fiil işler, o da bizim emrimizde, bizim işimizde yoksa, o ne yapılır? Reddolunur. Bu nedenle ne yapacak? Salih amel olması gerekiyor. Salih amel de Kur'an'ın ve sünnetin belirttiği, bildirdiği, sınırını çizdiği ameldir. Sonra ne olacak? İhlas olacak. Yani İman, amel, salih amel, bununla beraber ihlas olacak. Eğer ihlas olmazsa, yani o yapılan iş sadece ve sadece Allah rızası için olmazsa, O da nedir? Reddolunur. Peygamberimizin de bir hadis-i şerifinde buyurduğu gibi Allah-u Teala ne der? Kimin için işlemişsen, kimin gözüne girmek için yapmışsan ondan git al. Allah-u Teala ortaklardan münezzehtir, beridir. Allah-u Teala'nın ortağı yoktur. Onun şeriki yoktur. Zaten la ilahe illallah dediğin zaman bütün ilahları, ona şirk koşacak her şeyi reddetmiş oluyorsun. Sonra işte illallah diyorsun. Her işinde sadece Allah. Ve yapacağımız zaman da bu çok önemli. Allah bizi riyadan korusun. Riya gizli şirktir. Bir ameli yapacağımız zaman sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. Şunun için, bunun için, şu beğenmiş, şunu beğendireyim, işte şunun gönlünü yapayım, şu beni beğensin, şu beni sevsin diye yaparsak o zaman ne olur? Bu Allah rızası için olmamış olur ve bu amelde reddolunur. Ve ihlas olmadan da bir amel kabul görmez. Bu üç şartı çok iyi bileceğiz, çok iyi inceleyeceğiz ve bu üç şart temel düstur olacak. İman, amel, ihlas. Allah-u Teala bizi bunlardan ayırmasın. Her işimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Bir insan ihlaslı olsa, az amelde ise işlese, yapsa kendisini kurtarır. Ama ihlas olmazsa, yani sadece Allah rızası için olmazsa, o zaman ne yaparsa yapsın onun bir mükafatı yok. Çünkü Allah için yapmamış. İşte falanın gözüne girmek için, filanın gözüne girmek için, şunun gözüne girmek için. Adam ne yapıyor? İşte camiye gidiyor. Niye? Diyor beni camide görsünler, işte bunlara ticaret yapayım. İşte bana şöyle desinler. Veya işte birinin yanına gidiyor, bir şey yapıyor, riya yapmak için. Bunlar nedir? O ameli boşa çıkartır. O amelin bir mükafatını alamaz. Allah-u Teala da zaten o ameli reddeder. Ve o kişi de hüsrana uğrar. Hem dünyada hüsrana uğrar hem de ahirette hüsrana uğrar. Değerli dinleyicilerimiz, bu arada da programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında tekrar buluşmak duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi Ez-Zahir Celle Celaluhu ismi mübarekidir. Cenab-ı Hak okuduğumuz şeylerden hepimizi istifadeli kılsın inşallah. Ez-Zahir varlığını, birliğini belgelendiren, birçok delili bulunan, aşikar olan, eserleri ile tanınan, bilinen, sıfatlarıyla zahir olan demektir. Aziz kardeşlerim, Ez-Zahir isminin tecellisi ile her ağacın şekli belirlenmiş, adeta muhteşem bir sanatkar eliyle ağaçlar özel nakışlarla süslenmiş ve seyreden kişiye kendisini nakşedeni anlatsın istenmiştir. Yani her nakış nakkaşını gösterir, her sanat sanatkarını gösterir. Bir gün kendimize özel bir zaman ayıralım. Her ağacın yaprağından bir örnek toplayıp yapraklardaki sanatı inceleyelim. O gün her dakikası tefekkür ile geçen bir gün olacak ve o günün zevkine doyamayacağızdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu El-Batın ismiyle her ağacın içine öyle bir tezgah, öyle bir fabrika yerleştirmiştir ki bu tezgah gözlerden gizlenmiş, ancak arayana sunulacak bir define gibi hoyrat gözlerden, gafil gözlerden saklanmıştır. Ağaçlardaki o iç yapının, batındaki o muhteşem tezgahın nasıl işlediğini görebilsek, köklerden başlayan toprak ile kökler arasındaki alışverişin ta en üst dalgadaki yaprağın damarlarına nasıl iletildiğini görebiliriz. O tezgahta sadece ve sadece aşkın dokunduğunu anlayabiliriz. Kainat, yaratılmış her varlığın zahirine, yani dışına, görünen kısmına, apaçık olan kısmına aşkın yansıdığı, batınında ise bizzat aşkın dokunduğu muhteşem bir tezgahtır. Ya insan kendi yapısını tam anlamıyla kavrayabilseydi ne yapardı acaba? Ez-Zahir ismi ile dış yapımızı şekillendiren, El-Musavvir ismi ile her birimize ayrı bir suret veren, yarattığı her kuluna her biri bir mucize alet hükmünde organlar, eller, ayaklar veren, El-Batın ismiyle iç yapımızda akılları durduran bir fabrikayı haberimiz bile olmadan çalıştıran, soluk alıp verirken hu dedirten, yani kendi ismini söylettiren, kalplerimizi kudret elinde evirip çeviren, damarlarda akan kan vasıtasıyla hücrelerimize can bağışlayan Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu
ne kadar biliyor ve ona nasıl bir bilinçle yakın olmaya çalışıyoruz, ancak o zaman anlayabiliriz. Ona layık bir kul olabiliyor muyuz? Yüce Allah Celle Celaluhu, Ez-Zahir ismi ile tüm kainata mührünü vurmuştur. Kainat kitabı onun varlığına en büyük delillerden biridir. Bu kainat kitabını okuyabilmenin tek şartı ise baş gözüyle değil, gönül gözüyle bakmak ve okumaya çalışmaktır. Kainat ilahi sevginin dokunduğu tezgahtır. Onu ancak yüreğimizle okuyabiliriz. İşte o zaman minicik bir böcek ve sinek bizlere, ben Allah'ın kudretinin eseriyim derken, bir yaprak, bir çiçek Rabbinin güzelliğini, sanatını bende seyret diye yalvarır adeta bizlere. Bu vakit atomların aşkla mevleviler gibi döndüğünü hissedebiliriz. Yüreğimiz de o an semaya kalkar. O kainatta siz de varsınız. Zahirde her şey onu tesbih ederken, siz de o yaratılmışların arkasında olursunuz. İşte o an coşarsınız aşk ile, yaratılmış olmanın, onun kulu olmanın mutluluğuna erersiniz. Ya Rab, seni bilmek için, seni bulmak için yaratılmış bir kul olmak ne büyük bir şeref. Böylesi bir aşka sahip olanların gözünde insanlar küçülüverir. Dertler ve acılar küçülüverir. Ez-Zahir isminin tecellileriyle her şeyde onu görebiliyorsanız, dünya hayatı da size cennet olur. Böylelikle insan her şeyi sevebilir. Sevgiyi bulan, sevgi ile dolan her şeyi sevmez mi? Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle, kendisine iman eden 12 kişiyle, 12 müminle bir yerden gidiyormuş. Yolda bir köpek leşi görmüşler. Köpek ölmüş, kokmuş, patlamış. Arkadaşları burunlarını kapatmışlar ve öylece geçmişler. Hazreti İsa aleyhisselam demiş ki, Efendiler Efendisi onun halini anlatıyor tabii ki, bakınız dişleri ne kadar bembeyaz ve muntazam. Evet, Hazreti İsa aleyhisselam o köpeğin güzel olan, iyi olan, muntazam olan noktasını görüyor. Bu sevgiyi ancak yüreğimiz sevgi dolu ise anlarız. Her şeyi güzel görmeye başlarız. Nitekim güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır denilmiyor mu? Varlığını belgeleyen birçok delil varken, cisim ve nitelik olarak görme, işitme ve dokunma gibi duyulardan gizlidir o. Gözle algılanamaz, nitelendirilemez o. Âlemdeki tüm varlık ve olayların açık olanını
yani zahirini bildiği gibi bunların gizli taraflarını yani batınını da bilendir o. O zahir ismiyle görünen bütün alemlerin, batın ismiyle de görülemeyen bütün alemlerin yaratıcısı ve yöneticisidir. Yarattığı bütün varlıkları halifesi kıldığı insanoğlunun emrine vererek onu açıktan nimetlendiren, zahirini de batınını da huzurla nurlandırarak nimetlere gark edendir o. Rabbim zahirimizi de batınımızı da huzurunla nurlandır. Amin. El-Batin Celle Celaluhu. El-Batin, mahiyeti gizli olan, gözlerden, idrak ve duygulardan aslını gizlemiş ve zatıyla batın olan demektir. El-Batin ismi, her şeyin iç yapısına nüfuz ederek, her şeye, her şeyden yakın olan demektir. Kaf suresi. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Fatır suresi. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir. Kasas suresi. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Mülk suresi. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o göğüslerin özünü bilir. Alemlerin yaratıcısı El-Batin'dir Celle Celaluhu. Yüce Rabbim, sen evvelsin, ahirsin, zahirsin, batınsın. İsimlerine sığınarak evvelimizi, ahirimizi, zahirimizi ve batınımızı nurunla nurlandırmanı istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. El-Vali Celle Celaluhu. El-Vali, mülkünü tek başına idare eden, kainatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinde bol bağış ve ihsanda bulunan demektir. Bu isim, yani El-Vali ismi, Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinin 11. ayeti kerimesinde geçmektedir. Ra'd suresi. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir vali de bulunmaz. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu kainatın ve mahlukatın tek yöneticisidir. Kainat ve mahlukat üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunur. Yasin suresi. Onun emri, bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız
ona döndürüleceksiniz. Aziz kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, gün gelecek Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya hayatımıza son verecek. Yaratıklarının tümünü huzurunda toplayarak dünyada yaptıklarından hesap soracaktır. Allah'ım hesabımızı kolay geçir. Allah Celle Celaluhu o dehşetli güne hazırlanması için kullarına peygamberler göndermiş, kitaplar vasıtasıyla dünya hayatını nasıl değerlendirebileceklerini öğretmiştir. İslam dini de toplumun temel taşı olarak aileyi göstermiştir. Dinimizde aileyi teşkil eden kadın ve erkeğin eğitilmesi çok önemlidir. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Devlet başkanı üstlendiği görevden sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve eli altında olanlardan sorumludur. Kadın eşinin, evinin koruyucusu ve eli altında bulunanlardan sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının koruyucusu ve eli altında bulunanlardan sorumludur. Dikkat ediniz, hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan sorumlusunuz. Buhari ve Müslim. Kıymetli kardeşlerim, ailenin eğitilmesiyle ruh yapısı, akıl ve yürek yapısı sağlam fertler yetişecek, güzel ahlaklı, vicdanlı insanların bir araya gelerek oluşturduğu bu yüksek seciyeli toplumlardan da tarihe mal olacak şahsiyetler yetişecektir. Tarih, asr-ı saadetten bu yana nice insanların destanını yazdı ve yazmaya da devam edecektir. Yunus Suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti. İşi tedbir eyliyor. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Sana olan yolculuğumuzun dünya hayatındaki sürecini El-Vali isminin tecellileriyle yaşamamızı, elimizin altındakilere örnek olmamızı ve onların sana yönelmelerine vesile olmamızı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ey Allah'ım, hükümlerini yaşamaya ve yaşatmaya, her durumda adaletle davranıp adaletle hükmetmeye, senin bize yağdırdığın bağış ve ihsanı, sevgiyi, ilmi ve varlığı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya bizleri memur kıl. Her birimizi gönül dünyamızdaki insanlara vali tayin etmişsin. Vazifelerimizi kusursuz yapmayı ve huzurunda sürülerimizden utanmamayı bizlere nasip eyle.
Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 5. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيماً.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Ya Kâşif.
1: Belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
0: Ya Rafi,
1: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
0: Ya Rafik,
1: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
0: Ya Şefik,
1: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
0: Ya Tahir,
1: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle, gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
0: Ya Talib,
1: kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
0: Ya Vafi,
1: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, Bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranın gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmet. rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
0: Ya zâkir,
1: ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zâkir sensin, senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin, seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

Ya Rabbi. Seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an'ımızı bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine.

nifretim. Deniz yırğalanır bileden bilə, sanki yatağı da ona dar gəlir. Haykırıb kendini çırpır sahilə, onun kazebinden bir vəkar gəlir. Deniz, kazebinə ortağım ben de. Kinindən, hırsından sular hürküşür. Her defa ben seni böyle görende, yadıma öz hırsım, nifretim düşür. De hangi nifrettir seni dindiren? Kendinden çıkarıp kazeblendiren, beni de nifretim aşıp taştırır, kendine sığmayan hazerim gibi. Kendimi kendimden uzaklaştırır, atır sahilime köpüklerimi. Degişir kazebim fitretimi de, nifretim doğmuştur muhabbetimden. Tuhaf görünmesin, nifretimi de muhabbetim kadar istiyorum ben. Arzular namine yaşıyoruz biz. Nifretim amacım ve gayem benim. Sevgisiz, nifretsiz, dalgasız, sessiz neyime gerektir bu alem benim? Nifretim yüceldir, büyütür beni. Kendim de hayranım öz kudretime. Nifretim dağıdı bendi, bereni, beni erdirecek muhabbetime.

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hıyanet eder. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan suret komaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma. Misafiri geri kovma. Köpekleri eve koyma. Meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena. Bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane. Ahlak güzel olmak gerek.

0: bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım. Şafakların söküşünde senin aşkın var Allah'ım. Tomurcuklu sümbüllerde yeni açmış bu güllerde, hüzün dolu gönüllerde senin aşkın var Allah'ım. Hak kelamdır hep sözlerde, Kur'an aşkı var özlerde, feri sönmüş şu gözlerde senin aşkın var Allah'ım. Garip aşık sözü keste, hakkı zikret her nefeste, şu bülbülde bu kafeste senin aşkın var Allah'ım.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ne güzel dost, ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi bu küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasına uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek, ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir arslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey.

şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman, Allah sana rahmet etsin, yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve misk kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum. Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşlı annesi de vardı. Resul-i Ekrem'i görür görmez huzuruna varıp Nevfel'in halini sordu. Efendimizin gözleri doldu. Kelimeler boğazına düğümlendi. Nasıl söyleyecekti? Ne diyecekti bu yaşlı kadına? Mübarek işaret parmağıyla arkasından gelmekte olan Hazreti Ali'yi işaret etti. O da Resulullah'ın söyleyemediği bir şeyi söylemekten kaçındı. Sonunda Nevfel'in annesi, askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, ya Rabbi, Habibin gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver, dedi. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, ya Allah, nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir. Elini öper, ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, bu Allah'ın ayetidir buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti. Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamd olsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti, dedi. Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir, ne güzel.

onun sesiyle akardı Medine, Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler huzuru ilahiye. Hep Bilal okurdu ezanları, efendisinin nurlu yüzüne bakarak. Resulullah onun ilhamı, o da Resulullah'ın diliydi. Efendisini görmeden dönmezdi dili. Onun aşkıyla okurdu ezanı Muhammedi'yi. Ancak günlerden bir gün, bakmaya doyamadığı sevgili terk edip gitmişti bu dar-ı faniyi. Bilal susmuştu. Bilal artık okumuyordu ezanları. Oku ya Bilal diyorlarsa da, efendisinin dilinden dökülen içimizi ferahlat ya Bilal nidasını duymadığından okuyamıyordu. Sadece susmakla kalmadı İslam'ın bülbülü. Ona hasret kalan gönlü dayanamadı onu göremediği mübarek topraklarda. Hazreti Ebubekir çok üzgündü, çok. Gitmeye kalkmıştı Bilal o diyarlardan. Sen gidersen bize kim ezan okuyacak ya Bilal diyordu Sıddık gözleri yaşlı. Ben ondan sonra kimse için ezan okuyamam oldu son sözü Bilal'in. Gitmişti Medine'nin güzelsizi. Beş vakit Allah için şakıyan nefesi. Medine ağlıyordu ardından. Resul ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'dan. Gitmesine gitmişti Bilal. Ne var ki hasret yakasını bir türlü bırakmıyordu. Özlemle yandı ciğeri uzaklarda Bilal'in. Aşkına yandığı sevgili onu çağırmaktaydı rüyalarında. Yeni bir davetti sevgiliden gelen Medine'den. Dayanır mı yürekler? Dayanır mı aşık gönüller? Davet vardır Medine'den. Davet vardır yar şehirden. Yollar uzar, yollar bitmez. Medine'ye gelene dek. Vuslat arzusuyla yanar Bilal yolunda Habibullah'ın. Medine kucak açmaktadır. Mescid-i Nebevi yuvaya dönen bülbülünü selamlamaktadır. Ravza-i Mutahhara'dan hoş geldin. Hoş geldin. Artık içimizi ferahlat ey Bilal. Erihna ya Bilal nidaları yükselmektedir. Artık ezanları Bilal okumaktadır. Bilal başlamıştır o güzel sesiyle ezan okumaya. Geldim ya Resulallah. Aşkına yandım. Vuslata geldim ya Nebiyallah demektedir adeta. Medine halkı sağanak sağanak yar Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah gelmiş gibi koşar. Ayıramazlar çünkü gülü bülbülünden. Hoş geldin ya Bilal. Hoş geldin ya Resul sadaları çınlamaktadır Medine'nin göklerinde. Medine göz yaşına boğulur. Medine ağlar, Bilal okur. Bilal okur, Medine ağlar. Ve Ravza-i Mutahhara'dan beş vakit Erihna nidası yükselir ümmet adına. Erihna ya Bilal, Erihna.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.